0: elde eden dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

0: göz güneşi.
1: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Kamu spotu.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sen gerçekten benim böyle bir adam olduğuma inanıyor musun? Yani ben gerçekten gittim o zehri Cihan'ın sırt çantasına koydum, öyle mi? Sence ben böyle bir adamım?
1: Alya, oğlunun çantasına zehri koyanı bulmakta kararlı.
2: Deniz'in çantası konaktan çıktı.
0: Yani?
2: Yani annen de yapmış olabilir.
3: Sen bana torunumun sırtına zehir koydurdun mu diye mi soruyorsun?
0: Yaptın mı yapmadın mı anne?
4: Kapıları ben açacağım. Sizin ihtiyacınız olan güç bende. Onu ben vereceğim.
1: Kartal'dan taşları yerinden oynatacak karar.
5: Siz kimsiniz? Alya'nın durumunu nereden biliyorsunuz?
4: Eğer Alya benim kızımsa bu şehirden gitmem.
6: Ay, iyi misiniz?
1: Alya'nın karnına giren sancının sebebi merak konusu. Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin.

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle. Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17. İzmir ve Adana sağanak yağışlı 25. Samsun ve Diyarbakır sağanak yağışlı 21. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
3: İlk defa birini öldürmek istedim.
4: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
2: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
5: Hepiniz birlik olduğunuz abime savaş açtınız herhalde. Bunu mu eva gördün ona ha?
2: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
6: Ne demek oluyor bu?
7: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla 1 tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Ha, are you? Ha, are you understand? Do you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
0: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de.
2: Reklam.
3: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17. İzmir ve Adana sağanak yağışlı 25. Samsun ve Diyarbakır sağanak yağışlı 21. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Aras, Teoman'ın tepkisine rağmen yakınlığını koruyor.
3: İki macera yaşadık diye kanka olmadık. Ayrıca başım bela girse de seni aramam zaten. Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
2: Teoman'ın gerçekleri hatırlamasından korkan Şebnem kontrolünü kaybediyor.
4: Teoman'ın sabahki hali gözümün önünden gitmiyor. Bir şey hatırlıyor gibi.
5: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
6: Defol diyorum! Defol!
2: Deniz, Teoman'a olan hislerini itiraf ediyor.
4: Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum. Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
7: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta mutlu
8: uykular. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Ben yavrum.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Şarkılar güzel ama daha fazla dayanamıyoruz. Boyner'de Kasım'ı bekleyemeyen sabırsız Ekim başladı. Sen de 15 Ekim tarihine kadar Boyner'e gel. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark Hopin'e iade. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava aralıklı yağışlı, sıcaklık 19 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu 17. İzmir ve Adana sağanak yağışlı 25. Samsun ve Diyarbakır sağanak yağışlı 21. Ve sağanak yağışlı olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
3: Çölle bahar havası var.
2: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel. 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall. 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone. 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu. Organizasyon Hobosko. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Mutlu yıllar, Yataş'la mutlu yıllar.
6: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
7: Yataş'la mutlu uykular.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında sofrada.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest Güneydoğu. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle ve Teknofest Güneydoğu'dan Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan herkese bir kez daha merhabalar. Bugün cumartesi, Teknofest Güneydoğu'nun 4. günündeyiz ve Radyo T'de yayınlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz ve bugün Aygül Aydın da bizlerle beraber. Aygül, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk, herkese merhabalar. Urfa'dan bu

0: güzel topraklardan herkese merhaba diyoruz efendim. Radyo D ailesi olarak.
1: Hoş geldin ve tabii ki bir hoş geldin diyeceğimiz bir isim daha var. O da bugünkü özel konuklarımızdan biri ve çok değerli bir kurumun başında. Türk Hava Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Akın Ünal şu anda Radyo D'de. Akın Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
1: Bugün tabii havacılığı da konuşacağız. Kurumunuzla konuşacağız. Ama tabii Teknofest'le biraz konuşmak istiyoruz. İlk sorumuz Teknofest hakkında olsun. Teknofest Şanlıurfa'dayız şu anda. Teknofest Güneydoğu hızla devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak atmosferi?
2: Teknofest'e 9 yıldır katılıyoruz. Her geçen gün daha fazla bir ilginin, alakanın olduğunu görüyoruz. Mutlu oluyoruz. Çocukların gözündeki ışığı görünce biz de burada olmanın gerekliliğine, faydasına bir kere daha şahit oluyoruz. Çok mutluyuz. Harika. Bu arada size de teşekkür ederiz. Bizi konuk ettiniz.
1: Estağfurullah. Ayağınıza sağlık. Bizim için mutluluk verici yani. Zaten sizi hep böyle ilgili izliyoruz kurumunuzu. Dün de ben seyrettim. Pardon önceki gün. Dün biraz yağışlıydı hava. Sizin de gösterileriniz oldu. Paraşüt gösterileriniz oldu. Paramotor
2: gösterilerimiz oldu. Her gün tekrarlanıyor. Bugün hava trafiğinin yoğunluğu sebebiyle izletemedik ama inşallah akşama belki hava trafiği sakinlerse izleteceğiz inşallah.
1: Tabii dinleyicilerimize bahsetmiştik. Bugün aile bir yoğunluk var. Hem cumartesi olması hem de Cumhurbaşkanımızın buraya teşrif edecek olması. Birazdan gelecek. Yayınlarımızda daha önce duymuştuk. O yüzden epey bir kalabalık var. Hava trafiği de doğal olarak kalabalık. Sabahta uçarak geldi Aygün. Nasıl evet. Kalabalık mıydı hava trafiği?
0: Hava trafiği inanılmazdı. Ben şeyi çok merak ediyorum ya. Pilot olmak nasıl bir duygudur acaba?
1: Herkes pilot olabilir
0: evet,
1: mi?
0: Herkes pilot olabilir. Yani
1: bir de o soru var ya.
0: Bir de gelirken bir anne olarak dedim ki ya ben oğlumu pilot yapmak istesem hemen anne duygusuyla nasıl yaparım acaba diye sordum. Bari bunu seslendireyim. Evet. Sesli sorayım.
2: Pilot olmak çok şey? Zor ve çok kolay. Atışla başlatıyoruz. Önce sizi bir 12 bin fitten atıyoruz. Sonra kararı siz
0: pilot
2: veriyorsunuz.
0: Pilot olamayacağımı anladım o andayım şu an.
1: Paraşüt vardı mı atlarken? Paraşütle atlıyoruz. Serbest atlama değil galiba.
0: Paraşüt.
2: 12 bin serbest atlayış adı
1: atıyoruz
2: üstünde.
1: Deyince serbest atlama.
0: Serbest. Açılırsa dedi
1: yani ona,
0: hocam.
1: Yani ona
2: bunu yüremiz... yaşanmış, atlayışı yaşamış değil ama atlayışa şahit olmuş biri olarak söylüyorum. Atma kelimesini o yüzden kullanıyorum. Uçak 12 bin fitte, 12 bin ile 10.500 fitteyken kapıları açıp aşağı doğru... Aman öğretmenlerimiz eşliğinde yani, tabii kendisini eğitim alanlar öğretmensiz de atlıyor tekil atlayış ama öğretmen eşliğinde atlıyorlar. Aşağı 47 saniye 50 saniye kadar 200-220 kilometre hıza ulaşana kadar geliyor. Aşağı 1,5 kilometre kala paraşütler açılması gerekiyor artık.
0: İşte hocam orada bir baygınlık, bir korku, bir endişe yaşasa kişi.
2: Şu ana kadar yaşanmış bir vukuatımız yok ama zaten hocaların eğitimi bu anlamda hani var.
0: Koordineli
2: bir şekilde zaten Allah muhafaza aşağıda zaten salgı ekibi bekliyor. Hani bu tür şeylerin hani bir defa bile olma ihtimaline binaen ki çok şükür şimdiye kadar böyle bir kaza da yaşanmadı. Hocaların hani bu anlamdaki tecrübesi, eğitimi, bilinci bir sorun yaşatmadan
0: hemen
2: götürüyor.
0: Kadınlar olarak nasıl hemen en olumsuzunu düşündük biz ama
1: yani endişeli yani.
0: Bizde bir ihtimali de ben korumacı.
1: ya tabii o yüreğimiz oraya dayanırsa o atlayıştan sonra pilot olma yolunda ilk sınavı geçiyoruz galiba.
2: Ben de atlayamadım. Korkuyorum evet sizin gibi.
0: Ama diyorum ki bitti. Hocam itiraf etti.
2: Kurumun bana ihtiyacı var. Biraz daha çalışayım diye.
0: Evet, ben atlarsam kim yapacak diye.
1: Hakikaten kurumun başında olmanız tabii ki o yüzden, ayrı bir iş yükünüz de var tabii
0: atıyor
1: ki.
0: Atıyor o yüzden.
2: Önce genel başkan yardımcısını attım ben.
1: Öyle mi? Önce onlar bir atlasın diye. Güzel.
0: Çok, bu güzel bir liderlik bence. Evet. Bu önemli bir liderlik.
1: Ben de öyle yapacağım. Mesela rahat
0: olun. Aa, şu an korkuyorum. Müdürüm korkuyorum. Güzel.
1: Şimdi Türk Hava Kurumu dediğimiz gibi aslında çok büyük bir kurum ve 101 yıllık bir köklü kurum aslında. Baktığımızda hala 100 yıl devirmiş. Peki bugün Türk Hava Kurumu'nun en önemli misyonunu nasıl tanımlarsınız bize?
2: Bunu şu andaki yeni konsepte uygun şöyle bir tarifini yapabiliriz. Hava savunma sanayi çok gelişti ve gelişiyor. Sivil kısmını da geliştirmek zorundayız. Bu işin sivil toplum kısmına tekabül eden, kamuya bu anlamda dokunabilen kurum tüm Türkiye'nin her yerinde şubeleriyle illerinde, ilçelerinde, birçok ilçesinde şubeleri vasıtasıyla topluma dokunan kurumda Türk Hava Kurumu. İlk öğretim çağından başlayıp üniversite çağına kadar her öğrenciye ulaşabilen, vermiş olduğu havacılık eğitimleri, sevdası, gösterimi ne sayarsanız sayın Türk Hava Kurumu'nun üzerinde bir misyon olarak zaten vardı. Bugün güncellenen yapısı bu. Sivil havacılığın gelişmesine katkı sağlayacak asli kurumdur diyoruz.
1: Evet. Peki bir sorum daha var. Teknofest'in gençlerin havacılığa olan ilgisini artırmadaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü havacılığa bir ilgi var zaten. Buraya gelenler de hemen zaten gözlerini gökyüzüne çeviriyor. O uçaklara görmek istiyor, dokunmak istiyor. Peki Teknofest'in işte evet dediğimiz gibi bu şöyle, havacılığa ilgisindeki rolü ne acaba sizin kurumunuz?
2: Bir çocuk içinde da? Yani hep uçmak var. Gökyüzünde olmak var, uçmak var. Bizim çocuklukta uçurtmayla başlayan, kendi yaptığımız yani küçük uçurtmayla başlayan, uçaklarla başlayan şeylerle bir uçma sevdası var. Teknofest de bu fırsatı sunuyor. Yani zaten savunma sanayindeki birçok şeyin havaya hakim olmayı gerektiriyor. Biz de geldiğimizde bir paramotorla bir gösteri yaptığımızda bu şölen şeklinde gerçekleşiyor ama bir şekilde bu uçma heyecanı yaşıyor. Bizim ecdadın da var.
1: Evet.
2: Galata Kulesi'nden.
1: Evet. Ezerfen.
2: Ezerfen'in uçmaya çalışması, doğru, kanat yapması. Evet. Doğru, yani insanın tabiatında var herhalde. Kuş gibi olmak, evet, özgür olmak. Evet. Dolayısıyla bu çocuklukta bu ne kadar verilebilirse ki Teknofest bunu veriyor. En azından yerdeki yani makina teçhizat anlamda olduğu gibi gökyüzündeki bir uçağı yani yerde görmesi bile yetiyor. Dokunması yetiyor. Fotoğraf çektirmesi yetiyor. Teknofest bunu sağlıyor. Yani bunu çocukların fotoğraf çektirirken ki mutluluğundan da anlıyoruz.
1: Onları görüyorsunuz tabii. Bu heyecanlarına direkt çok şahit oluyorsunuz. Çocukların. Tabii herkesin de uçma hayali değil, tabii ki var.
2: Sözünüzü böldüm. Değil uçakla değil. Pilot da fotoğraf çektirmeyi çok seviyor.
1: Ha, evet. O da var tabii.
2: Askerle yani o askeri uçağın yanında askerle fotoğraf çektirmeyi i̇şte çok seviyor.
1: Bir gün yani şöyle olmak değil istiyor yani.
2: Tabii öyle olmak istiyor.
1: Şimdi tabii herkes
2: dün ben bunu dedim. Ya bizde mi asker bir kıyafet giyseydik? Bizde fotoğraf çektiren pek yoktu.
0: Ben de az önce çektirdim. Evet, İnsan hevesleniyor.
1: Tabii birlikte
0: çektirip bağışını paylaşacağım orada.
1: Güzel. Tabii işte herkes pilot olmak istiyor. Biz de istiyoruz. Aygün Hanım, evet, da istiyoruz. Zaten evet, şu an
0: ben istiyorum ama atılmayı düşünüyorum. Biraz böyle vazgeçtim. Böyle
2: pilot olmanın yaşı yok ama bunu da söylemeliyiz hemen.
0: Ama tabii şöyle yaşı yok.
2: Hiç yok, yok.
1: Şimdi tam o soruya gelecektim ben de.
0: Atacaksınız diye çok korkuyorum. Çok hevesleniyorum.
1: Atmadan kadın, nasıl olunabiliyor?
2: Bir kadın istisnası yapabiliriz. Sizi atmadan başlatabiliriz
0: atmadan
2: yani.
0: Atmadan başlama sözünü aldıysam okeyim ben.
1: Yani
0: tamam.
1: Aslında yani, Türk Hava Kurumu işte böyle bir istek karşısında nasıl bir imkanlar sunuyor? Onu aslında öğrenmek. Çünkü herkes uçmak istiyor ama nasıl imkanlar sunuyor? Herkes uçabiliyor mu?
2: Her yaş, sağlık, kilo vesaire hani o eğitimin gerektikleri şeyler tabii ki sağlanmak kaydıyla yaş sınırı yoktur, hı hı, kural olarak. Ama biz Türk Hava Kurumu uçmaya gerçekten planörden başlanmasını istiyoruz. Uçmanın, motorsuz havada kalabilmenin, o aerodinamik yapıyı anlayabilmenin, rüzgarı arkaya almanın, çıkabildiğin kadar 2000 metreye kadar çıkmanın, daha sonra bunu tekrar inmenin, indirmenin keyfi burada başlıyor aslında. Pilot olmaktan da öte bir keyif bu. Nitekim bir pilot motorsuz bir hava aracını uçurabildiğinde yarın uçtuğu motor durduğunda da indirebilir. Hmm. Bu hani hava hareketlerini arkasına almayı, inmeyi, çıkmayı sağlayabildiğinde ki biz o yüzden buradan başlamak istiyoruz. Evet, pilot olanlara da pilot eğitimi veriyoruz ama biz daha çok pilot olmak istiyorum dediğinde mümkünse planörle başlasın istiyoruz.
1: İlk başlangıç planör.
2: Planörle başlasın.
1: Şey merak ediyorum güzel bilgi hocam vermiş olduk.
0: Mesela ben diyelim ki 12 yaşında bir oğlum var. Dedim ki ya ben bu çocuğumu pilot olarak şey yapmak istiyorum, eğitmek istiyorum. Bir anne olarak çok halktan. Ne yapabilirim? Nasıl yönlendirebilirim?
1: İşte, başvuru süreci mi var acaba, evet, yani gider için nasıl oluyor?
0: Çok sıfırdan hiç bilmeyen biri için böyle bize nasıl bir kapı açarsınız?
2: Şimdi Türk Hava Kurumu'nun yapmış olduğu faaliyetlerin başında İlk öğretim çocuklarına yaptığımız kısmını geçelim. 12 yaş aslında bu yaşın başlangıcı gerçek anlamda olgunlaşma hani düşüncenin el becerilerinin. 12 yaşına itibaren model uçak dediğimiz kendinin uçak yapıp uçurduğu hava hareketlerini anladığı bir evre var. O model uçak sevdasıyla başlayan yapı zaten bir müddet sonra kendiliğinden gökyüzünde buluyor, dönüşüyor. Bir çocuğun hakikaten uçağın her noktasını anlayabilmesi, ya ben pilot oluyorum diye, evet bu bir sevdadır. 50 yaşında da insan pilot oluyor ama bir çocuk için bize göre başlaması gereken yer 12 yaşında, 10 yaşında bu model uçak dediğimiz yapıdan başlaması gerekiyor. Bunu da biz şubelerimiz vasıtasıyla, genel başkanlık vasıtasıyla her tarafta sunuyoruz. Hatta bu sene biz yaz okulu programı düzenledik. Havacılık yaz okulu. Ki belediyelere birçok gittiğimiz yerde de söylüyoruz. Diyoruz ki artık yaz okullarınız içerisine havacılık temasını ekleyin. Biz de size destek verelim.
0: Bu kadar güzel.
2: Bu model uçakla başlayan yapı 3-5 sene belki sürüyor. Ve 15-16 yaşından itibaren planör kısmı başlıyor. Planörden sonra o, yani o zihinsel olgunluk. Zaten
0: bu bir yolculuk.
2: Bir farkında olmadan o yolculuğun sonuna doğru gidiyor. Biz aslında insanların sadece bir eğitimin pilot bölümü eğitim mezuniyetinden ziyade bir mesleğin yanında pilot olmasını da arzu ediyoruz. Biraz da onu beslemek istiyoruz.
0: Ona teşvik ediyoruz.
2: Tabii ona teşvik. Evet, üniversitemiz var. Orada pilotla ilgili bölüm var ama mühendislik okuyan biri, hukuk okuyan, sosyal bilimler okuyan biri de pilot olsun. Ya da bu keyiften yani evet. bu hazdan
1: biz mesela mağrur kalmayalım.
0: Bir radyocu da hocam, olsun mesela, bir radyocu da olsun.
1: Şu an mesela şunu takınca kendimi böyle pilot gibi hissediyorum. Hani helikopter pilotları takar.
2: Oradan konuşuyorum.
1: Yani o heyecanı böyle istemsizce böyle yaşıyorum. Niye gerçeği olmasın değil mi?
0: Tabii biz çok heveslendik de bakalım ne olacak.
1: Evet, bir de hocam şimdi insan savaş araçları çok gündemde. Zaten Teknofest'te de sergileniyor. Yıllardır konuşuyoruz. İHA'lar. Büyük de böyle ilgi odağı olmuş vaziyette. Peki Türk Hava Kurumu'nun bu alanda nasıl bir yolu izlediğini merak ediyoruz. Yok. İnsansız hava araçları konusunda.
2: Şöyle demin ki hani vizyonumuzu, misyonumuzu günün şartlarına göre yeniliyoruz dediğimiz kısma tekabül eder. Bu bizim açımızdan. Yeni kurduğumuz bir insansız hava araçları kulübümüz var.
1: Henüz daha yeni bir kurdu bu.
2: Hazır. Şu harika, anda eğiticilerin güzel eğitimi kısmını tamamlıyoruz. Ekim ayı itibariyle de normal eğitim kısmına döneceğiz. Burada tüm Türkiye genelinde drone, insansız hava aracı, belki ağırlıklı olarak drone hani ilgi çocuklar evet açısından başlayan başlangıç
1: bazı meslekler için olabilir. Tabii önemli oluyor. Drone kullanmak yani.
2: Ve evet. Dünyadaki savunma sistemi de, havacılık yani sistemi de ya da havaya hakim olma sistemi de drone insansız hava araçlarına doğru gidiyor. Dolayısıyla hakikaten her Türk gencinin kesinlikle drone eğitimini alıp ehliyet sahibi olması gerekiyor. Evet, bu bir caydırıcılık. Bu bir hakikaten yani bir iş, meslek, heyecan, keyif ne sayarsanız ama alması
0: drone
2: gerekiyor.
0: Drone ehliyetlerini bir evet şeyde veriyorsunuz.
2: Vereceğiz.
0: Ben radyoda geçen seneydi galiba duyurdum. Siteden böyle bir şey yapılmıştı. Drone ehliyeti alın arkadaşlar. Çok önemli bir zamana gidiyoruz. Teknoloji çağına gidiyoruz. Mutlaka elinizde olsun falan diye böyle bir evet konuşurken site çökmüştü hocam.
1: Demek herkes sonra kullanmak istiyor galiba.
0: Evet, siteye çok gelmiş. Evet, hep çok heveslenmiştik. Niye heveslendik o kadar bilmiyoruz ama o dönem bütün hepimiz radyoda böyle ben konuştum. Evet. Arkadaşlar alın falan. Bir bak site giremiyoruz.
1: Ama kulağa hoş da giriyor.
0: Tabii
1: drone
0: bir karizmatik geldi. Yani. Evet tabii. Hayır, ne yapacağız, ne edeceğiz onu da bilmiyoruz dedik ya, ama en çok şeyi merak ediyorum. Yapay zeka sizin hangi noktanızda?
2: Ya, yapay zeka işin teknoloji kısmında. Bizim yaptıklarımız yerde yapay zekanın bizi engelleyen bir noktası yok. Biz çünkü modelimiz planör örneğimi o yüzden de. Yapay zekanın hiçbir zaman dahil olamayacağı. Doğal.
0: Onu çok merak doğal ediyorum. Evet.
2: Havadasınız. Yani kuş gibisiniz.
0: Sanırım yapay zekayı tek siz kullanacaksınız. O sizi kullanamayacak.
2: Bizi kullanamaz.
0: Evet, evet. Onu kullanan sizsiniz gibi geliyor.
1: Güzel. Harika. Az önce üniversiteden bahsettiniz hocam. Bir eğitim kurumunuz evet var zaten. Orada öğrenciler de yetişiyor. Peki önümüzdeki dönemde havacılık eğitimleri konusunda gençlere yönelik böyle farklı projeler de olacak mı? Az önce mesela kulüpten de bahsetmiş olduk. Bunun gibi başka projeler olacak mı eğitim tarafında?
2: Orada ikiye ayırayım. Bir, üniversite ayağımız var. Üniversiteleri klasik, ne bir üniversitenin nasılsa havacılık, hava ulaştırma, mühendislik gibi bölümler olduğu gibi üniversite ayağı olarak bir lisans eğitimi verdiğimiz, lisans üstü eğitim verdiğimiz gibi bir de okul diye ifade ettiğimiz kurumun kendi bünyesinde okulları var. Her spor dalının aşağı yukarı bir karşılığı olarak bizde bir okul var. Mesela model uçak okulu, rehber öğretmenlik, radyo kontrol, yamaç paraşütü, yelken kanat, paraşüt, planör, bunların hepsinin bizde okulları var. Bunların sistemimize örneğin rehber öğretmen, milli eğitimde bir protokolümüz var. Her yıl öğretmenlerimizi Eskişehir İnönü'de 6 günü bulan, yatılı zaten orada o fırsatımız da var. 6 günlük eğitim alıyoruz. Öğretmenlerimiz gittiği yerlerde tekrar memleketlerinde yani çalıştığı yerlerde bu aldığı eğitimle tekrar öğrenci eğitiyor. Model uçak eğitimini eğitiyor. Başlangıç aslında orada başlıyor.
0: Güzel.
2: Ha, yazında bunun dışında kendi üniversite bu sistemimizde kayıtlı ben havacı olmak istiyorum diyen genç kanatta ifade ettiğimiz gençlerimiz de biz İnönü'de yazın eğitimi alıyoruz. Bu sene ilk defa 101 gencimizin eğitimini tamamladık. Hedef sordunuz, 303 hedefiyle 2027'de koyduğumuz bir hedefimiz var. Bu çocuklar planör eğitimi ya da radyo frekans dediğimiz modelle model uçağını uçurdukları havada bunun eğitimini almış olacaklar. Bu sayıyı gitgide artıracağız. Bu sene 303 yani 2027'de 2028'de 505, 909 artık böyle bir sayıyla kat sayıyla gitmeyi hedefliyoruz.
1: Harika. Az önce Aygül bahsetmişti, işte sitenin çöktüğünden bahsetti. Yani böyle ehliyet konusunda böyle çok böyle yoğun ilgi olduğunu.
0: Yaşandı.
1: Şimdi tabii drone bir tarafta, belki diğer işte o işte paramotor dediğimiz, belki planör dediğimiz. Onların da ehliyetleri oluyor değil mi?
2: Ya orada eğitim, sonra sertifika oluyor.
1: Sertifika
2: tabii.
1: Oluyor.
2: Peki, tabii bunlar aslında dünya çapında yarışmalara da katılabilecek bir lisans tarafı da var. Sporculuk evet. tarafı da var bunların. Sadece hani bir... Evet. Amatör bir şeyde de sınırlı kalmayabilir.
0: Şeyde hocam, Amerika'da alışverişler drone'la evet. Teslimatlar yapılmaya başlanan da süreçler var. Türkiye'de de belki ilerleyen zamanlarda olabilir.
2: İzra ilaçlama yapılıyor. Yani mesela. Yani mesela artık yani, hayatın her tarafında var artık.
0: Bu bir kazanç kapısı olarak.
1: Bizim işte basınımızda da yani şu an yayıncılık anlaşımızda da mesela drone'lar çekimlerde kullanıyoruz zaten. Buradan şu soruya gelecektim. Tabii ehliyet gerekiyor drone için ve diğerler için sertifika. Bir de sıcak hava balonu var tabii ki.
2: Tam şimdi, da diyecektim ki sıcak hava balonumuzu unuttuk. Ona haksızlık yapmayalım. Bir de balonumuz var.
1: Ay, o tarafta nasıl? Mesela şimdi buradaki sayılar nasıl böyle giderek artıyor mu?
0: Benim korkular tetiklendi yine sıcak hava.
1: Bir de o bence şey ya. Sadece, biz bir zamanlar sadece Kapadokya olarak hani bildirdik ama
2: evet.
1: şimdi.
2: Pamukkale'de de var.
1: Çok bölgesinde var artık değil mi?
2: Pamukkale'de var. Bir de şöyle yaygınlaşıyor. Proje evresinde bizim açımızdan mesela bir ortakla beraber yapıyoruz. Antalya'da mesela ama artık bunlar sabit. Bu gece de uçuyor. Normal şu anda sıcak hava balonu dediğiniz şey havanın şartlarına, rüzgarın şartlarına ve yüksekliğin sınırlarına uymak zorundasınız. Ama şu anda dünyada gelişmeye başlayan, Türkiye'de belki ilk olacak Antalya'da bir ortağımızla çalıştığımız, proje aşamasını tamamlayıp sipariş aşamasında olan bir noktada 300 metreye kadar çıkabilecek. Tabii oradaki izinler neyse ama sabit. Daha güvenli, yani hava şartlarına daha az etkilenen böyle bir tarafı var. Yaygınlaşıyor. Pamukkale'de var. Mesela bu biz bu sene Efes'te 12 Eylül'de Havacılık Festivali düzenledik. Halk uçuşları yaptık. Çok hani keyifli oldu. Hava balonlara bindiler. Balondan deneyim yaşandı. Mesela bunun üzerine Efes'tekiler dediler ki ya biz de buraya niye sıcak hava balonu? İşte belki sabiti öncelikli olarak. Ya biz bu projeyi yani hayata geçirebildiğimiz işte Efes'i evet. turizme ya da neden kendi olmasın? İnsanımıza fark doğru. etmez. Evet. Yukarıdan hani bir alternatif olarak oluşturabilir miyiz?
1: Şey.
2: Evet bizim için yeni bir alan evet. oldu. Yeni bir soru oldu. Yeni bir çalışma alanı oldu. Ya da yeni bir yer oldu. Konu bizim için hani yapılabilir bir şeydi ama Efes mesela bir hedef oldu.
1: Evet. O zaman şunu anlıyorum herhalde bu kaptan diyelim hani bu kullanacak evet. kişiler için. Orada bir sayı artışı var değil mi bu yıllarda? Hani daha çok arttı o zaman diyebiliriz yani.
2: Tabii Kapadokya bunu besledi. Yani biraz da bu biraz da şununla ilgili. Yerel turizm kadar yani uluslararası ya yurt dışı gelen turizmin de bunu beslemesine ihtiyaç duyuyor hala.
1: Evet.
2: Kapadokya bu anlamda hani zengin bir turizm şeyiydi. Orada ve Pamukkale'de bu canlı bir şekilde gerçekleşti. Ama bu kadar turizmin olmadığı yerde bu bir alternatif oluşmuyor.
1: Evet.
2: Mesela burada işte Şanlıurfa'da, Antep'te yani... sıfır noktasında diyelim.
1: Evet.
2: Selçuk Bey'in söylediği gibi
1: tarihin sıfır noktasında
2: Göbekli Tepe gibi benzeri alternatiflerin çoğalması durumunda ya da gelişmesi durumunda.
1: Evet. Onu paralel bir şekilde olabilecektir yani.
2: Turizm de buna bir eşlik etmeye başlayacaktır.
1: Doğru. Daha önce Aygül'e bindiniz mi balona?
0: Sizce?
1: Hiç binmiş mi duruyor muyum diye.
2: O zaman şöyle söylüyoruz. Balondan başlayalım. Ben
1: evet. Planörü versen balondan başlıyor önce.
0: Ben sizce hiç yani.
2: Diğerlerine cesaret etmesem de balona sizinle beraber
0: ben
2: binebilirim
0: balona
2: yani.
0: Gözümü kapalı bir şekilde.
1: Aşağı indik bakmana bakmayacaksın. Sadece yukarı bakacaksın orada. Ya da karşına bakacaksın. Aşağı bakarsan ya, olmaz çok, o iş.
0: Hocam siz binerseniz bindiği balona binerim.
2: Yok beraber güvendeyiz. Binelim ilk defa değil ya. Oraya ben de risk ederim artık diyor.
1: Güzel.
0: Bindiğine binerim.
1: Tabii şimdi Cemil Bey'in bir sorusu var. Bizim tabii yayın teknik müdürümüz. Der ki planörle yani bir kilo şeyi var mı? Sınırı var mı acaba?
0: Boy herkes kilo. Mi diye, boy.
2: Keşke bu soruyu Cemil Bey sormasaydı diyor.
1: Yani sanırım yani yoktur.
2: 90 gibi bir sınırımız var 90. Cemil Bey. Yani.
1: Zaten az kaldı. 90.
0: Neyse 89. Yani. 89.
2: Neyse ki siz 89'sunuz öyle diyecektim. Aygılarım ağzımdan al. Neyse ki siz 89'sunuz.
1: Süper. Peki bir sorun olacak Sayın Başkanım
2: ama
1: size.
2: Ama indikten sonra birkaç kilo da gidiyor bu işlerde.
1: Ha, o zaman evet spor için, diyet
2: yani
1: için.
2: Yani diyet için tavsiye ediyoruz ya.
0: Diyet için. 210 kilo veren biri olarak
1: güzel,
0: hala düşünüyorum.
1: O stresten mi insan biliyor acaba?
2: Şöyle Haziran ayında yani bu okullarımızın birinin müdürü işte biraz kış dönemi uçuşları başlamamıştı. Biz tekrar Eylül'de gidince ne yaptın hocam işte pilotumuza spor mu yaptın diyece, yok dedi, bir spor yapmadım dedi yani. Hani ben ağırlık mı kaldırdın? Evet. Yok dedi, her gün iki defa üç defa atlıyoruz.
0: Dedi o yetiyor ona.
2: Bir atta işte 600 gram gidiyor dedi
0: yani. Ya veriyor zaten.
2: Günde iki kilo veriyorum neredeyse dedi yani.
1: Harikaymış ya.
0: Allah'ım ya.
1: Peki Sayın Başkanım.
2: Enerji harcıyor çünkü evet. O aşağı doğru dediğimiz 220 ile ve eşlik ettiğiniz gerçekten kişinin de doğru şeyini sağlayacağınız bir
1: yüksek rüzgara karşı güzel bir enerji harcıyorsunuz. Performans
0: İnince alırız yani zaten. Nereye indiğin de önemli.
2: Nereye indiğin önemli.
0: Urfa'ya mı, Adana'ya mı, Antep'e mi?
2: Biz aldığımız noktaya indiriyoruz. Sorun yok.
1: İşte bu. Profesyonel ellerdesiniz.
2: İşte sorun yok.
0: Bir alkışla hak ediyor yani. Bir alkış alalım lütfen radyoda. Bu çok güzeldi.
1: Alkışı, evet.
2: Peki, bu alkış buna mıydı yoksa Cemil Bey'e planöre bindireceğimize mi?
1: Hepsine birden oldu gibi oldu ama.
0: Hepsi komple.
1: Genel bir alkıştı bu.
0: Komple.
1: Sayın Başkanım bir de şey soracağım. Türk Havacılığı'nın şu an hani baktığınızda geldiğimiz noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk Havacılığı ne durumda? Dünya ile kıyasladığımız zaman.
2: Bu bir süreç ama çok iyi. Yani gerçekten bu bir süreç. Bir 20-30 sene belki daha uzun süre ama şu anda gençlerin ilgisi, ortaya konan şeyler, hedeflenen şeyler gerçekten çok iyi. Ve çok büyük mutluluk diyor. Zaten buraların bu kadar ilgi görüyor olması bunun göstergesi. Bugün, evet. Dün akşam da bugün de yollar içerisi yani giriş çıkış o kadar zor ki. Yani hani çıkamıyorsunuz girdiğiniz yerden, evet, giremiyorsunuz çıktığınız yerden öyle noktasında. Çok iyi.
0: Uçmak çok güzel en yani.
1: Güzel. Yani en başından beri varsınız zaten. Teknofest'e hep katılıyorsunuz. Burada da standınız var. Tabii ki birçok gösteriniz de oluyor. Eminim standınıza gelip işte bu eğitimler hakkında bilgi almak isteyenler de vardır. Biz yine buradan dinleyenlerimize söyleyelim. Yarına kadar siz de Türk Hava Kurumu standından çeşitli atölyeler, aynı zamanda işte bilgi alışverişi yapmak için de mutlaka uğrayın diyoruz.
2: I3 teknolojinin de sıfır ve teknofestin de sıfır noktası.
1: Sıfır noktasında. I3.
2: Orada çocuklarımızı, gençlerimizi bekliyoruz. Hem bu eğitimler hakkında bilgi verme, hem bazı böyle deneyimleme. Mesela yamaç paraşütü deneyimlemesi, PR gözlükler dediğimiz ya da yine simülatörümüz var. Küçük çocuklarımıza model uçak dediğimiz en küçük +4 diyelim. Yani seviyesinde de var. Evet. Gökçen modeli diye ifade ettiğimiz. Onları öğretmenlere eşliğinde 20 çocuk, 10 çocuk, 3 çocuk yani şu anda hani onları da masamızda eşlik ederek ki bu eşliği de bu eğitimi de kendi sistemimizdeki üniversiteli gençlerimiz diye ifade ettiğimiz genç kanatlarımızla yapıyoruz.
1: Ay süper, ay, ne güzel.
0: Mükemmel ya, harika.
1: Ben geçtiğimiz yıl gelmiştim Sayın Başkanım. Hatta bir simülasyonunuz vardı standınızda.
2: Evet.
1: Bir uçak kullanmıştım ben.
2: Tekrarlayalım.
1: Var ya. İnşallah tamam.
0: Kullandınız.
1: Tabii. Simülasyon da olsa kullandım ya.
0: Ben onu kullanayım yani bari. Onu
2: en azından oradan mı?
0: Hadi gidelim.
2: 2026 Teknofest'in kazanımı bu olsun Aygül'ün bari.
0: Evet. Bari bunu becerim. Bunu yapayım.
1: Bunu yap bari yani.
0: Atamadım kendimi.
1: En azından düşme şey.
0: En azından düşme.
2: Bir yer bu gözlük takalım.
0: Tamam. Yani. Bir havaya
1: ama yine Aygül bir yerlere çarpabilir. Bir yer gözlük takarsan sağ olsun.
0: Hiç şakası yok. Hiç şakam yok. Yaparım yani.
1: Güzel. Sayın Başkanım çok teşekkürler. Yayınımıza renk kattınız. Türk Hava Kurumu'nu tabii ki kutluyoruz, sizi kutluyoruz. Çok büyük bir kurumdan bahsettik. 101 yıllık köklü bir kurum ve havacılığa da önemli bir imzası bulunuyor ve her geçen gün de sivil havacılığı işte bu bahsettiğimiz konular üzerinde yükseltmeye devam ediyorsunuz. Eğitimlerinizle devam ediyorsunuz. Tabii Türk Hava Kurumu'nun da web sitesini az önce Aygül bahsetmişti. Bazen böyle yoğun trafikten evet, çökebiliyor evet. Ama demek ki müthiş bir ilgi olduğunu görüyoruz. Evet. Şu an dinleyen dinleyicilerimizi de havacılığa meraklı olanları da Türk Hava Kurumu'nun sitesini ziyaret etmeye de davet
2: evet,
1: ediyoruz.
2: Ediyoruz.
0: Evet
2: teşekkür
0: kesinlikle
2: ediyoruz.
0: Drone ehliyeti önemli.
2: Sitemiz çöksün ama drone'umuz çökmesin diyerek de.
0: Ben pazartesi sabah yine bir şey
2: ama
0: yapacağım.
2: Ama sitemizi buyurun güncelledik yani çökmez.
0: Artık çökmez işte yok.
2: Drone bizi çökertemez diye bitiriyor.
1: Çok sağ olun hocam. Var mı Aygül ekleyeceğim bir
0: vallahi kursuz? Hocam sizinle sohbet o kadar güzel ki yayın şimdi bizim, ben devam edeceğim. Hem uçağı uçuracağım hem hocamı yakalamışım sohbet edeceğim.
1: Harikasınız.
0: Mükemmel. Gençlerimiz çok şanslı. Sizler gibi hocaların olması en azından destekleyici ve cesaret verici. Motivasyon çok önemli. Ruh sağlığı, psikoloji çok önemli. Bunların yanı sıra siz bunları da sağlıyorsunuz bence. Çok büyük bir destek sağladığınızı düşünüyorum. Güler yüzünüz, sohbetiniz bunlar çok daha kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizler olduğunuz için bence gökyüzü böyle güzel diye düşünüyorum.
1: Harika işte. Evet. Buna alkış gelir.
0: Bir de alkış bana
1: Cemil alkış yani. Cemil tam Bey burada alkış.
0: Cemil Bey küstü o tarafa bakıyor. 89 kiloyu duyunca.
1: Güzel. Hakikaten ben de katılıyorum. Evet, Aygül'ün dediklerine evet, harika. Evet. Çok renk kattınız. Yüreğinize sağlık. Ağzınıza sağlık.
0: Var olun. Evet.
2: Biz de Radyo D ailesine çok teşekkür ediyoruz Aygül Hanım'a, Fatih Bey, Cemil Bey'e. bize de bu fırsatı verdiniz. Sesimiz olduğunuz için teşekkür ediyoruz.
0: Her zaman.
2: İnşallah kurumuza davet ediyoruz.
1: İnşallah.
0: İnşallah.
1: Gelin yani, canlı yarışımıza da geliriz. Etkinliklerinizde oluruz.
2: Müzemiz var. Ben bunu atlamamalıyım. Ankara'da bir gerçekten
0: çok,
2: butik bir müzemiz var. Bahçesiyle, çayıyla, kahvesiyle. Söylemeye korkuyorum ama inşallah bir aksilik olmazsa. Çünkü yaptığımız şey bir tarihi eser üzerine bir şey yapıyoruz en nihayetinde.
0: İnşallah.
2: 29 Ekim'de Ankara'daki 1935 yılında yapılmış olan paraşüt kulesini hizmete alma noktasında
1: güzel.
2: Doğru gidiyoruz.
0: Ay hadi inşallah.
2: Ama bir işte insan yani en nihayetinde bir mühendislik işi var ortada. Evet. İzinleri var ama
0: bazen
2: sözleşmesi, taahhütlerimiz 29 Ekim öncesinde bitiyor. 29
0: hadi
2: Ekim'de
0: inşallah
2: gençlerimize halk uçuşu, paraşüt uçuşu yaptıracağız.
1: Mükemmel. Çok güzel bir müjdenin habercisi gibi olduk burada.
0: Evet,
1: radyoları
0: harika,
1: şu anda.
0: Çok güzel oldu.
2: İlk defa da duyuruyoruz tarihini.
0: Ay ne kadar
1: i̇şte
0: güzel.
1: O yüzden
0: biz uğurluyuzdur
1: biz
0: hocam.
1: Biz ilklerin böyle açıklandığı gün atıyoruz zaten. İnşallah uğur getiririz.
0: Evet. Beni illa atlatacak kızlar. Tamam okey. Onu atlayacağım ben. Süper.
2: Anlaşıldı. Artık kurtuluşu yok.
0: Yok. O iş bitti.
2: O iş bitti. Hani diyor ya şeyde. O iş bende.
0: Evet aynen o iş bende.
1: Sayın Başkanım çok teşekkürler bir kez daha. Yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık. Programımıza renk kattınız. Tekrar görüşmek dileğiyle.
2: Tekrar teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
1: Tabii sizin hem size hem de sizin nezdinizde tüm Türk Hava Kurumu personeline de buradan hem başarılar hem de selamlarımızı iletiyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Alıyoruz, kabul ediyoruz. Biz de aynı şekilde kanal Radyo D ailesine
1: çok teşekkürler.
2: Bütün personelimin, çalışanımın, burada emekleri, geride olan emekleri, görünmeyen yüzlerin
0: çok aynen. Da güler yüzlü inşallah. Bir ekibiniz evet. Var ya. Evet, siz de öylesiniz. Ben
1: bu
0: hayran
1: önemli.
0: Kaldım. Evet ya.
1: En önemli unsurlardan biri evet.
0: Müdürüm yani maşallah yani. Ben Allah nazardan saklasın diyorum.
2: Amin. Teşekkür
1: evet.
2: Ederiz.
1: Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Evet, Türk Hava Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Akın Ünal konuğumuzdu. Aygül'le beraber bugün yine yayınımız devam edecek. Kulağınız Radyo D'de olsun. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. İstanbul'a bağlanıyoruz. Sonra buradayız. Ayrılmayın.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Reklam.
5: Kamu spotu.
6: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
7: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest Güneydoğu.
1: Radyo D'den herkese tekrar merhaba. Ben Aygül Aydın. Efendim bugün sizlere Şanlıurfa'dan Teknofest 2026'nın heyecanı içinden sesleniyoruz. İnsanın burada içi kıpır kıpır oluyor. Gençler burada bir tarafta bu güzel şehrin sıcaklığı, sıcak insanları, misafirperverliği, diğer tarafta merak eden, soran, üreten gençlerimiz, çocuklarımız var. Her birinin anlatacak bir fikri, kuracak bir hayali var. Teknofest'teyiz ve içeriye az önce benim tatlı dinleyicilerimden biri girdi. Aygül abla, Aygül abla ben seni çok sabahları dinliyorum dedi ve içeri öyle bir giriş yaptı ki Mehmet, var mı bir alkış Cemil abisi Mehmet'e. Mehmet hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyim, siz?
1: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Her sabah Radyo D'yi mi dinliyorsun?
2: Evet.
1: Ay nasıl, güzel mi peki yolda giderken?
2: Evet, evet.
1: Burcunda yengeçmiş, öğrendim.
2: Evet.
1: Evet. Ne olacaksın büyüyünce?
2: Cumhurbaşkanı olacağım.
1: Aman efendim, bir alkış alalım. Cumhurbaşkanı, bakın geleceğin cumhurbaşkanı oturuyor içeride. Peki şu an seni en heyecanlandıran buradaki şeylerden biri ne? Ya ben bunu yapmalıyım, bu mesleği yapmalıyım ya da şunu olacağım dediğin bir şey, bir tutku var mı içinde?
2: Öncelikle çok gaz yapan havalara, kötü yapan arabaları kaldıracağım. Onun yerine daha iyi, güzel ve gazları kötülemeyen güzel arabalar yapacağım.
1: Wow, harika, süper. Kocaman alkışlıyoruz seni. Peki bunun için ekip falan kurmayı düşünüyor musun?
2: Evet.
1: Böyle planların var yani,
2: evet.
1: Projelerin var. Hangi okuldasın?
2: Halili Ortaokulu.
1: Orada ortaokuldasın. Peki annenle buraya katıldın sanırım.
2: Evet.
1: Onunla katıldın. Arkadaşların, okuldaki arkadaşların biliyorlar mı burada olduğunu? Yoksa sen kendin tercih edip burayı görmek istediğin için mi geldin?
2: Ben buraya gelip ailemle tercih etmeyi seçtim.
1: Onu seçtin. Dedin ki evet, ben geleyim ailemle. Hı-hı. Burada neler oluyor, neler bitiyor.
2: Evet.
1: Bir anne de merhaba desin mi bize?
3: Merhaba.
1: Merhaba, nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim. Her sabah sizi dinliyoruz.
1: Ya çok teşekkür ediyorum.
3: Aynen,
1: sağ olun.
3: Haftalık anne, acaba bu hafta ben nasıl geçeceğim? Ona göre ben okulumu, hayatımı, arkadaşlarımı, derslerimi ona göre devam ediyoruz.
1: Bugün sinirlere dikkat ediyoruz değil mi? Bugün gerilim evet. Yok. Yok Merkür retroluyormuş, yok Venüs retroluyormuş. Duyuyoruz bunları. Yeni kuşak seviyor böyle şeyleri aslında.
3: Evet, evet, çok
1: mi?
3: Seviyor.
1: Bunlardan ilham alıyorlar. Çok
3: evet,
1: mantıklılar.
3: Evet. Dün anne, biliyor musun Aygül abla geçen hafta ne söyledi? Ne söyledi? Döndü dedi ki ayın ikisinde stres yapmayacağız. Sinir yapmayacağız. Sen bana
1: süper.
3: Sakın bağırma. Ben ödevlerimi yaptım.
1: Ay süper, işte bu. Cumhurbaşkanım. Boşuna cumhurbaşkanı olacağım demiyor. Kocaman alkışlar valla. Peki arkadaşların, çevren, böyle baktığında kurduğun arkadaşlıklarda en fazla şu mesleği olmak isteyen var Aygül abla ya. Şunu çok olmak istiyorlar dediğin bir meslek var mı gördüğün?
2: Arkadaşlarımın birçoğu futbolcu olmak istiyor.
1: Aynısını diyecektim şimdi. Aynısını söyleyecektim. Kime sorsan futbolcu diyor. Ama sen cumhurbaşkanı diyorsun.
2: Evet.
1: Vay be. Vallahi var ya, gurur duydum şu an. Herkesin futbolcu olacağı yer. Arkada, dışarıdaki ekip görüyorsunuz değil mi? Geleceğin cumhurbaşkanı oturuyor burada. Kocaman bir alkış alalım. Ya bak, alkışlıyorlar seni. Şimdiden havaya girdi. Şu an tamamız. Biz çok hazırız. Biz çok hazırız. Bugün de cumhurbaşkanımız da burada. İnşallah duyar seni. Bir el sıkışır seninle. Öyle umut ediyorum. Muhtemelen sesimizi duyururlar bizim. Senin bir elini sıkar bugün diye tahmin ediyorum. O muhakkak böyle şeyleri duyar, görür ve bilir. Peki sana son bir soru soracağım.
2: Evet.
1: Hazır mısın?
2: Evet.
1: Az önce burada pilotluktan, uçaktan falan böyle bahsettik. Böyle bir hayalin hiç var mı? Pilot olurdum, uçak uçurabilirim. Ya da yok Aygül abla ya, ne işim var, korkuyorum böyle şeyler, hiç girmem dediğin bir şey var mı? Ne hissettiriyor sana?
2: Ben şu anda mesela lisanslı futbolcuyum. Ama hayalim cumhurbaşkanı olmak.
1: Sağlı cumhurbaşkanı. Evet.
2: Uçak uçururum, sıkıntı yok. Örneğin Teknofest'ten mesela.
1: Bravo.
2: Yani ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Giderim üstüne.
1: Giderim üstüne diyorsun.
2: Evet. Ama kendime de güveniyorum.
1: Bravo sana ya. Ama diyorsun ki o cumhurbaşkanı olunacak.
2: Evet.
1: İyi, o zaman alkışlıyorum.
2: Ya olunacak ya olunacak.
1: Ya olunacak ya olunacak ya. Vallahi Türkiye Cumhuriyeti'nin sizin gibi kararlı, istekli, ne istediğini bilen gençlerine ve çocuklarına ihtiyaç var. O yüzden seninle gurur duyuyorum. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık.
2: Ben de size
1: umut ediyorum her sene seninle burada bu sohbeti etmek fırsat olur, nasip olur diyorum. Teşekkürler. Ayaklarına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kal.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Radyo D.
1: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gündüz 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Mustafa Aslanhan.
1: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
2: Oh, oh, oh. Ya programda biliyorsunuz her şey var.
1: Arada makara var, ya. Ağlama var, gülme var.
2: Hem vücudunuzun en sıcak saatleri hem de canlı yayının en sıcak saatleri drive time efendim.
3: Ben seni Cimer'e şikayet edeceğim.
2: Niye kız?
3: Çok eğlendiriyor, çok eğlendiriyor diye.
2: Sus kız Allah seni.
4: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.
5: Reklam. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
1: İlk defa birini öldürmek istedim.
2: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
0: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
3: Hepiniz birlik olduğunuz abime savaş açtınız herhalde. Bunu mu eva gördün ona, ha?
0: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
4: Ne demek oluyor bu?
5: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
0: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Müzik keyfini bölüyoruz ama dayanamadık söylüyoruz. Boyner'de Kasım'ı beklemeden fiyatları indiren sabırsız Ekim başladı. Sen de 1-9 Ekim tarihlerinde Boyner'e gel, denim ürünlerinde %40'a varan indirimleri keşfet. Üstelik aldığın ürün 30 gün içinde indirime girerse, indirim korumalı alışverişle aradaki fark hopine iade. Detaylar Boyner mağazalarında.
9: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var. Reklam.

0: Teknofest Güneydoğu. Teknofest Güneydoğu. Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle ve 3 Ekim Cumartesi gününde Teknofest Güneydoğu'da Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda yayınımız devam ediyor.
1: Ay, tüm heyecanımız, hoş bulduk Fatih. Herkese merhaba. Teknofest 2026'nın heyecanı içerisindeyiz. İnsanın içi burada kıpır kıpır oluyor. Derken kapı açıldı, bir kapı kapandı ki gördüklerime... Evet, 2 dakika sonra CNN Türk'ten Fulya Öztürk hemşerim, o da burada.
0: Valla iki Adanalı burada düşünüyoruz. Ne olacağını merak ediyorum.
1: Artık sen düşün Fatih, evet. Yani iki Adanalı'nın arasında.
0: O zaman buradan iki dakikaysa duyurmuş da olalım. Evet. İki dakika sonra tabii kulağınız CNN bizde Türk'te. Ama CNN Türk TV'yi açın. Bir yandan da bizi canlı canlı izleyeceksiniz.
1: Evet. Bizi izleyebilirler. Çok heyecan verici bir atmosfer var. Şu an içerisi dışarısı inanılmaz derecede kalabalık. Ve gerçekten çocukları ve gençleri görmek inanılmaz heyecan verici ya. Yani gençlerin yoğunluğu mükemmel.
0: Yani biz çarşamba biliyorsun başlamıştı Teknofest, evet. Güneydoğu. İlk gün tabii okul lardan öğrenciler gelmişti, öğretmenleri eşliğinde birçok öğrenci vardı her yaştan. Bugün tabii cumartesi olduğu için hafta sonu, şimdi ailelerle beraber gelen çocukları görüyoruz. Tabii. Hafta sonu olmasından dolayı ve bugün tabii hava da açık, dün biraz yağmurluydu. Hava gösterilerini merak ediyorlar. Birazdan tabii gösteriler şu an devam ediyor ama hatta hemen söyleyeyim, şu an itibariyle bayraklar TB2 gösteri uçuşun hazırlık başlıyor. Birazdan başlamış olacak ve şu sıralarda da Atak helikopteri gösteri uçuşu sonlanmış vaziyette. Gün boyunca uçuşlar devam ediyor.
1: Bizler hangi bloktayız? M5'teyiz.
0: Evet. M bloktayız. 5 numara oluyor. 5 numara. M5'e geldiğinizde bizi göreceksiniz. Hatta tabii Aygül Aydın için çarşamba gününe itibaren soranlar çok oldu Aygül
1: seni. Çok tatlılar ama yani, evet.
0: Çarşamba günü daha henüz yayını açmamıştık. Ay. Yani geldik buraya çarşamba radyomuza. Hemen Aygül nerede?
1: Mutfağa basmışlar. Neden yok, burada mı acaba falan diye de mutfağa basmışlar. Sağ olsunlar, şimdi
0: bekleyenler var.
1: Geldiler, geliyorlar da. Bekliyorum onları. Heyecanla bekliyorum.
0: Var. Şu an görüyorsunuz zaten. Cam stüdyomuz, evet. Var ve cam stüdyosunun dışarısında şu an
1: CNN Türk'ü de açsınlar aynı zamanda. Fulya'yı canlı yayında göreceksiniz. O da bizi gösteriyor zaten. Demirören Medya'nın harika standındayız. Bugün bu sefer standımız da çok güzel ve havalı.
0: Evet, çok büyük. Çünkü mükemmel. Biliyorsun her geçen yıl ilgi artıyor. Bizim de tabii heyecanımız artıyor. Buraya desteğimiz artıyor. Bu ilgiyi gördükçe tabii ki Demirören Medya olarak daha büyük bir standla bu sene burada yer alıyoruz. Sadece biz değil tabii, birçok kurumumuz da medya üyesi, markamız da burada şu anda. Gazete grubu burada. Evet. Aynı zamanda okulumuz burada. Dijital ekibimiz burada. Ve birçok aktiviteye de bilgi yarışmalarını da ev sahipliği yapıyor standımız. Evet. Biz de tabii yarışmalar yapıyoruz radyomuzda. Gelen dinleyicilerimizi bekliyoruz. Onlara küçük sorularımız var. O soruları eğer bilirlerse onlara da biz bir radyoda hatırası hediye, evet, etmek istiyoruz. O yüzden bizi dinleyenler muhakkak gelsin.
1: Kesinlikle. Ya güzel olan şu, düşünsene bugün ailesinin elinden tutup buraya gelen bir çocuk, gördüğü bir uçaktan, tanıştığı bir mühendisten etkilenip eve bambaşka bir hayalle dönebiliyor. Bambaşka bir hayal, bambaşka bir istek, bir arzu, onların hayallerini değiştirebilir bir noktada oluyor. Bence çok heyecanlı bir atmosfer. Gençlerimizin, çocuklarımızın özellikle kaçırmadan yarın 4 Ekim son gün. Evet. Yarına kadar da bizler de buradayız. Muhakkak uğrasınlar ve gelsinler.
0: Ve bu arada tabii teknolojiyi konuşuyoruz, havacılığı konuşuyoruz bu festivalde. Aynı zamanda girişimleri, projeleri konuşuyoruz ama bir yandan da müzik şöleni devam ediyor. Gün içerisinde zaten böyle yöresel türküler, evet, çalıyor gün boyunca. Hatta onların Teknofest uyarlamaları var. Onlar da çalıyor. O süper bir etki yaratıyor.
1: Biz de habire story'de üstte müzik olarak kullanıyoruz şu an. Bayılıyorum bayılıyorum.
0: Akşamları da önce, dün akşam mesela Ceza konseri vardı.
1: Evet, çok orijinal.
0: Bir önceki akşam Semicen konseri vardı.
1: Ceza sonra Sıra Gecesi'ne gitmiş galiba. Benim hayalimi yaşamış.
0: Öyle mi?
1: Fatih Bey,
0: artık bu akşam gidersiniz.
1: Evet, inşallah. Storyleyeceğim valla bu.
0: Bu arada tabii Şanlıurfa tarihin sıfır noktası olarak, evet, geçiyor. Ve bu festivalde de tarihin sıfır noktasından geleceğe uzanan teknoloji ifadesiyle çok slogan var.
1: Gerçekten bir kullanım, öyle.
0: Gerçekten hakikaten ben gittim buradayken, gitmeyenler
1: sen gördün değil mi, ne kadar yani güzel.
0: Tarihin sıfır noktasından şu anda geleceğin teknolojilerin olduğu bir festivaldeyiz ve bir yandan da CNN Türk tabii ki röportajına devam ediyor. Fulya birazdan burada olacak. Canlı yayını açın, izleyin. Aynı zamanda tabii sevgili Ümit de burada. Ümit Uzun, bilenler biliyor. Ben sosyal medya tarafını yeni keşfettim Ümit'in. Muazzam bir kitlesi var ve orada çok özel içerikleri var.
1: Şu an Fulya Öztürk'e el sağlıyoruz. CNN Türk'teyiz arkadaşlar. Baskın yapıyor bize.
0: Evet.
1: Şu
0: an canlı yayının içinde bir canlı yayın var.
1: Karşılıklı canlı yayındayız.
0: Kesinlikle.
1: Evet, kesinlikle.
0: Hem radyodan bizi dinleyin hem evet. izleyin CNN Türk TV'den. Hoş geldiniz.
2: Hoş gördük. Nasıl gidiyor?
1: Valla harika.
0: Gidiyor. Biz ilk günden bugüne biliyorsunuz her sene olduğu gibi Teknofest'te yayınlarımızı yapıyoruz. Bu sene de yine daha büyük bir standta, Demirören Medya standında M5 blokta Radyo Destiyosu'ndan çarşamba günü başladık ve pazar akşamına kadar programcılarımızla bir fiil yayın yapıyoruz. İzleyicilerimiz, ziyaretçilerimiz geliyor. Onlara ödüller dağıtıyoruz. Yarışmalar yapıyoruz. Yani çok dolu dizgin geçiyor. Çok konuşmayayım. Ben radyocuyum ya. Susmam yoksa her gün de konuşsun
1: evet,
0: biraz.
1: Yok biz heyecanlı.
2: Gerçekten
1: evet.
2: keyifli yayınlar yapıyorsunuz. Çok, Aygül
1: Aydın'la
2: beraber. Ümit
1: Uzun'la
2: nasıl radyoculukta?
0: Ümit harika bir beyefendi. Onu çarşamba günü itibaren o kadar büyük bir kitle sordu ki Ümit nerede Ümit nerede diye ya. Sanıyorum şiirleri Şanlıurfa'da çok büyük bir etki gösteriyor. Evet. Tebrik ediyoruz. Şu an yerimize o da katıldı. Sağ ol Ümit, hoş geldin.
3: Sağ ol. Fulya, konuk olarak biz de aldık. Buradaki deneyimlerimizi aktarıyoruz. O sırada sen canlı yayına geldin. Evet. Gerçekten de benim
1: çok
3: için güzel
1: de
3: sürpriz oldu.
2: Ümit biz aslında biraz da hem yükünü hafifletmeye geldik hem Teknofest 2018 yılından beri hakikaten benim hayatım
1: evet.
2: büyük bir alanını oluşturuyor. Şimdi Ümit en başından beri takip ediyor. Ben evet. daha bugün geldim. Ümit nasıl başladı? Çok, nasıl devam ediyor? Sen anlat.
3: Çok kalabalık. İlk günden beri çok kalabalık. Büyük bir katılım var. Rekor katılım var. Ve özellikle şunu söyleyeyim. Çocuklar burada uçaklardan çok etkilendi. Ve robot var biliyorsun. Tüm Şanlıurfa'yı gezen robotlar var. Onun da peşinden gittiler.
1: Alay çeken robotlar var.
3: Çiğ köfte yoğuran var. Gerçekten de çok eğlenceli. Çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Zaten Selçuk Bayraktar da şu ana kadarki en iyi Teknofest diyebiliriz. Demişti. Çok
2: şey söyleyeyim mi Ümit? Hakikaten bak 2018 yılından beri takip ediyorum. Gördüğüm en kalabalık Teknofest.
1: Kesinlikle.
3: Evet.
2: Bence rekorunu kıracak.
3: Ve şu
2: bence
3: an, de.
1: Şu an dışarıya bir bakar mısın? Bir alkış alalım ya. Kocaman evet. Şanlıurfa bir alkış. Evet bir alkış. Mükemmel.
2: Demirören Medya'ya büyük bir bilgi var. Demirören'in emekçilerine, evet. şiir adam Ümit'e, Aygül'e, ben astrolojiyi de sormak istiyorum.
0: Hazır gökyüzünden bahsederken şimdi evet. gökyüzü deyince tabii hava gösterini izliyoruz.
1: Bizim işimiz.
0: Senin de aslında bir nevi alanı oluyor gökyüzü. Evet. O yüzden sormakta fayda var.
2: Hafta içi her sabah evet. sevgili Aygül Aydın mikrofonun başında oluyor. Ve hem bir yandan gökyüzündeki olayları
1: evet, konuşuyoruz. Bugün Venüs retrosu var hayatım. Bugün güzel, gerçekten hem ilişkilerimize hem sosyalleştiğimiz güzel bir dönemdeyiz. Onun da güzel bir başlangıcı diyoruz. Keyifli bir zamandayız. Her şey güzel olacak diyelim. İyi olsun, hayırlısı olsun hepimiz için.
2: Ama retro var dedim, biraz gerilim mi?
1: Biraz çok şey haberler vermek istemiyorum ama biraz zorlayıcı etkiler var. Neye dikkat ediyoruz? Geçmişteki ilişkilere dikkat ediyoruz. Geçmiş bak hemen geçmiş. İlişkilerimiz geri dönebilir. 15 Kasım'a kadar kimseye dönmüyoruz. Kimdi hani diyor bak.
2: Aydın, Fatih, Ümit Uzun. Ben şimdi sizin radyo yayınınıza böyle daldım ama.
0: Ama seni bekliyoruz
1: olsun.
0: Tekrar.
1: CNN Türk.
0: Seni tekrar bekliyoruz. Yayınımıza da renk katarsın
1: evet,
0: diye
1: Evet sen şimdi yayınımıza konuk bekliyoruz lütfen.
0: CNN Türk TV canlı yayından sonra muhakkak radyoda da olman bizim için mutluluk evet. verir. Aa, evet.
1: Haydi, olur, haydi. Olur. Evet, dışarıda evet. şöyle şimdi, bir halay çeksinler.
0: Şöyle yapalım, biz az önce bahsettik. Bu Şanlıurfa'ya geldiğimiz günden bugüne Teknofest'te müzik de çok konuşuluyor. Akşamları konserler de oluyor. Gün içinde de yöresel türküler çok çalıyor. Hatta onların bazı uyarlamaları da var. Teknofest'e uyarlanmış Şanlıurfa türküleri var. Çok hoş, çok sevdik. Şimdi Cemil arkadaşımız tabii burada yayın yönetim müdürümüz bize ben özel bir türkü ayarladı.
2: Öyle mi?
0: Tabii bu yayından sonra çalmak için isterseniz onu çalabiliriz.
2: Ne çalacaksın sevgili Cemil?
4: Uyumamışım.
1: Sen uyumadığın için Fulya. Haydi gelsin. Gelsin. Sana hiç uyumadın.
2: Uyumadan geldim Şanlıurfa'ya. Ama Şanlıurfa'nın enerjisi beni ayağa kaldırdı. İyi yayınlar.
1: Seni seviyoruz. Görüşürüz. İyi ki varsınız CNN Türk. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. O zaman açtık ses dışarıda.
2: Canlı yayın
3: İyi yayınlar diliyorum Fulya. Biz röportajlarımızı yaptık.
2: Nasıl?
3: Hayır, röportajlarımızı yaptık. Bütün röportajlarımızı tamamladık. Şimdi de burada deneyimimizi aktarıyoruz. Tekrar devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz.
4: Görüşürüz, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Evet, CNN Türk TV'yi teşekkürlerle uğurluyoruz. Bir yandan muhakkak izleyenler olmuştur.
4: Uyumamışım oynayacak. Evet. Ses son ses dışarıda.
0: Uyumamışım Şanlıurfa türkülerinden biri ve Cemil de sağ olsun çalıyor şu anda. Bize eşlik ediyor fonda. Biz konuşmaya devam edelim bir yandan. Ümit, bir kez daha hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Fatih abi. Öyle ki çok keyifli. Gerçekten de burada olmak da ayrı bir keyif. Radyo farklı bir kültür. Gerçekten de iyi hissettiriyor.
0: Nasıl farklı geldi? Mesela sen uzun yıllar televizyonculuk evet. yapıyorsun yani. Birçok alandan, sahadan canlı yayınlar yapıyorsun. Şu anda böyle kulaklıkla nasıl oluyor? Daha bence farklı çok, bir duygu mu oluyor?
3: Çok
0: nasıl?
3: Farklı ve daha iyi hissediyorsun diyebilirim. Çünkü böyle insana iyi gelen bir şey konuşmak ve şu anda da insanların seni dinlediğini biliyorsun ve konuşuyorsun. Gerçekten de hem özgür hissediyorsun.
4: Daha
3: de
4: doğal değil
3: daha
4: mi?
3: Daha doğal, daha evet. gerçekçi. Yani kendini açmış gibi olduğun öyle bir alan. Güzel. Çok özel bir
0: daha
3: alan.
0: Daha böyle samimi bir samimi. Durum var değil mi? Ki az zaten, önce gördük. Yani.
3: Evet, tanıdığım radyocularda özellikle sizlerden baktığım zaman da bir sıcak kanlılığınız çok yüksek. Aynı yani.
0: Çok teşekkürler. Çok
3: güzel bir seviye bence.
0: Çok peki senin için nasıl geçiyor? Dördüncü gündeyiz, şu an Teknofest'teyiz. Nasıl yoğun geçti biliyorum. Çok sen yoğun. Çok yayınlar yaptın.
3: Yayınlar yaptık, anlattık. Buradaki insanlarla konuştuk, çocuklarla röportajlar yaptık. Buradaki o teknolojileri insanlara aktardık. Gerçekten de bunun bir paydaşı olmak çok güzel. Bunu insanlara aktarmak, paylaşmak güzel. Biz de buradaki atmosferi, burada yaşananları tüm Türkiye'ye iletiyoruz. Bunun da ayrı bir mutluluğu var. Siz de aynısını yapıyorsunuz burada bizi dinleyenlere. Gerçekten de çok önemli. Çok güzel hissediyoruz ve inşallah da böyle devam eder.
0: Süper. Yarın tabii buradayız yine. Biz pazar akşama kadar yayınlarımız devam ediyor. Ama Aygül bugün...
4: Fatih Bey, tabii... Başak Burcu. Sizin burç taşınız hemen çeker Başak Burcu.
3: Evet, Başak Burcu ile ilgili...
0: bir kısa değerlendirme aslında. Hazır iki Başak varken...
4: Başak Burcu, eyvah.
0: Başak varken.
4: Siz ikiniz çok eleştirirsiniz
3: Başak
4: yahu.
3: Başak Burcu ile ilgili hastalık gibi söz ediliyor. Özellikle öyle sanal medyada görüyoruz.
0: Gerçekten mi?
4: Abi evet. Müdürüme hiç öyle demem. Müdürüm
3: o. Sanki böyle şey bir sorun varmış gibi ama Başak Burcu bana göre dünyanın en kaliteli burçlarından.
4: Kesin. Kesinlikle. Favori
0: ben de öyle düşünüyorum ama.
4: Kesinlikle müdürüm.
0: Ama bazen şöyle diyor. Şimdi benim bir de yükselenim varmış.
4: Evet, Oğlak.
0: Sayesinde öğrendim Aygün Hanım'ın.
4: Biz Oğlak. Onlara baktık. Evet.
0: Dedi ki hem Başak hem Oğlak dedi, inanamıyorum. Ben dedi seni fazla görmek istemiyorum dedi.
4: Ben tüm kurallara uyuyorum dedim. Hepsine. Çünkü Başak ve Oğlak gerçekten uyurken bile kafası çalışıyor. Yani evet. Uyurken bile dinliyor, düşünüyor. Ben diyorum ki bazen kesin beni dinliyordur şu an diyorum. Sabah 7'de yayın yapıyorum ya, arada böyle bazen kaçamaklar yapıyorum, diyorum ki kendi kendime şu konuyu da konuşayım, onu konuşma diyor, diyorum ki kesin duydu, kesin bildi. Başak'tan kaçar
3: evet,
4: mı?
3: Kaçmıyor.
4: Kaçmaz şimdi hayatta.
0: Başak Burcu'nun şöyle bir özelliği var, asla ve asla bir işte yetinmez.
4: Oo.
0: Bir işi vardır ama başka işler hep kafasında vardır
4: tabii,
0: dediğim gibi.
4: Tabii.
0: İşte mesela Ümit, şimdi biz çok başarılı bir muhabir olarak biliyoruz tabii ki. Ama işte dedim ya, geçtiğimiz günlerde yeni keşfettim. Evet. Ben biraz geç keşfetmişim yani, kusura bakma. Sosyal ağlarda özel bir yeteneği var ve farklı ya. Bir kolu daha var. Çok süper şiirler okuyor. Acayip bir ses tonuyla onları
4: evet
0: seslendiriyor.
4: Ya. Bak görüyorum sen de akademisyenlik yapıyorsun. Çeşitli işlerde varsın. Ve birçok yöneticilik yapıyor olmana rağmen radyoculuğa
0: şey
4: devam ediyorsun.
0: Yani.
4: Evet,
0: Burcu'nun
4: gerçekten Başak Burcu çalışkan. Bir de niye yapıyorsunuz biliyor musunuz? En mükemmeli siz yapacağınızı düşündüğünüz için. Yani şimdi başkasının yapacağını düzeltmeyeyim zaten diyorsunuz. Bari ben yapayım da o işi.
0: İşte bu.
4: Değil mi? Yani nasıl söyleyeyim. Onayladılar bana sınırlar.
3: Şöyle söyleyeyim. Mükemmel olsun diye yapma gayretimiz yok. Hatta ben her yaptığımda olmadığı endişesiyle yapıyorum ama finalde iyi sonuçlar aldığımızı görüyoruz.
4: Günün sonunda yani. Yine ben yapacağım diyorsun. Bari ben başında yapayım diyorsun.
0: Tam ben de bunu diyecektim işte ya.
3: İşin başında
0: dedim,
3: durayım.
0: Dedim söyleyene kadar daha uzun sürecek. En azından değil ben mi? Yaparsam daha ya. Kısa sürede bitiririm diye.
3: Ya en yani. Sonunda müdahale edeceğini bildiği için de sürece direkt dahil olma taraftarı oluyor.
4: Ben gördüm bitti. Yok, Başak bizi... Burçları böyle iki tane Başak'ın arasında oturuyorum.
0: Tak diye tanımadım.
3: O zaman ya. Güvendesiniz doğru
4: çok
3: mu?
4: Çok güvendeyim.
3: Yani şey
4: çok.
3: Diyorlar Başak Burcu hayatınızda varsa güvendesiniz.
4: Güvendesin. Sıkıntı yok. Her zaman söylerim. Bak Başak Burcu senin hayatını düzenler. Çok güçlü hizmet eden insanlardır. Hizmet etmeyi çok iyi bilirler ve severler. Bir Başak Burcu hayatınızda varsa tüm detayları düşünür. Tüm detayları inceler. O yüzden Başak Burcu enerjisi çok başkadır. Hayatınızda varsa şanslısınızdır. Biz nitekim şu an ben çok şanslıyım. Evet. Ben iki Başak Burcu arasında oturuyorum
3: peki, Başak
4: yani.
3: Başak Burcu'nun en iyi anlaştığı burçlar?
4: Sadece Başak konuşuyoruz değil mi? Evet. Başaklar en iyi Başaklarla anlaşıyor. Oğlaklarla anlaşıyor. Kovalarla anlaşırlar. Evet. Çok iyi kova burçlarıyla çok iyi anlaşırlar. İkizler burçlarıyla iyi anlaşırlar. Enerji olarak onlarla da çok uyumludur. Boğalarla çok iyi anlaşırlar. Onlarla da frekansları uyar. Oğlaklarla da anlaşırlar. Oğlaklarla da anlaşırlar hayatım. Koçlarla da anlaşırlar. Ben ikimi sayıyorum.
0: Biz herkes anlaşabiliyoruz evet, yani.
4: Ay bir baktım ki siz herkesle anlaşıyorsunuz.
0: Biz kimle anlaşamıyoruz onu söyle bize.
4: Siz yok. Siz herkesle anlaşıyorsunuz. 13. burç yılan burcu var. Onunla bile anlaşırsınız yani.
0: Şu an ilk defa duyuyorum bunu. Öyle bir burç mu var?
4: Öyle bir şey çıkartıyorlar ya haberlerde. Evet, evet. 13. burç varmış. Yılancı takım yıldızı falan diye. Evet, her yıl bunu ana haberde çıkar yaparız. Evet, konuşuruz.
0: Peki şu an Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın bir burcu olabilir mi acaba?
4: Tabii ki vardır. Hmm. Bakalım. Hazır mısınız?
0: Olur. Hatta Şanlıurfa'dan tabii biz dinleyen çok sayıda dinleyicimiz var şu anda. Hatta alanda da sesimiz yankılanıyor.
4: Tabii kuruluş
0: merak
4: tarihi.
0: Merak edenler vardır. Şimdi hani Göbekli Tepe konusuna
4: kuruluş
0: önce girmiştik.
4: Kuruluş tarihine bakalım.
0: Mesela çok eski bir tarihin sıfır noktası diyoruz ya.
4: Tabii canım, medeniyetin ilk başladığı yer. Evet. Şimdi bak, çok güzel bir konuya baktın. Doğum tarihi diye, yani kuruluş tarihi ne gösteriyor? Büşra'cığım hemen bulur. Hani kaç?
0: Evet, Büşra'dan bakıyoruz şu anda. 5 Temmuz mu? 5 Nisan.
4: Görüyor musun?
0: 5 Nisan.
4: Başladı ya Koç burcu.
0: Öyle mi?
4: Tarihin sıfır noktası Koç.
0: Ciddi misin?
4: İnanılmaz bir şey bu.
3: Hatta insanlık tarihini diyebiliriz. 12 bin yıl önceye de uzanıyor.
4: Koç'ta evet, başlıyor. İnanılmaz bir aydınlanma yaşıyorum şu an.
0: Şimdi ben dün çok etkilendim mesela. 12 bin yıl önce dedi bak Ümit mesela.
3: Evet.
0: Tarihi var.
3: Çok acayip. Ve Koç, Göbekli Tepe insanlık tarihi. Bu topraklar insanlık tarihinin avcı toplayıcılıktan ilk kez yerleşik hayata geçtiği topraklar. Dolayısıyla
4: Fatih, mükemmel bir şey buldun. Başladığı yer doğru.
0: Burası mı?
4: Burası.
0: Ya?
4: Bulduk. Bu programda
0: i̇şte bu.
4: Şu an... İki Başak Burcu'yla arkadaşlar yani insanlık tarihinin başladığı noktayı evet, kesinleştiriyorum şu an.
3: Yine bir fayda sağladık, katkı sunduk. Farklı mısın Başak?
0: Başak olarak hep bunu yapıyoruz zaten.
3: Yani bunu özellikle düzeltmek
4: bir
3: istiyorum.
4: Bir alkış alalım Başaklara, Cemil Bey
0: Cemil
4: ya.
0: Cemil Bey'den bir alkış
4: Cemil
0: geliyor.
4: Cemil Bey ya.
0: Evet,
4: ver bize coşkuyu. Ya sıfır noktasını Koç burcundan almış bulunuyoruz. Ya. 5 Nisan doğum tarihinde bulduk. Şanlıurfa'nın Koç burcu olduğunu da kesinleştirdik. Evet. Koç demek sıfır demek zaten. Sıfırdan başlar. Zodyak'ta da öyledir.
3: Tam olarak da kendisini
0: buluşalım. Yeni yeni bilgiler öneriyoruz senden.
4: Yani sayenizde beni de aydınlarsınız. Ben de Başak'la oturunca görüyor musun? Astrolojinin de dibine indik yani. Evet. En son Şanlıurfa'nın da dibine indik. Kesinleştirdik. Biraz oturursak astroloji bilimdir diye çıkarız ama, buradan.
0: Daha değil midir? Bilim.
4: Tam bilim değil. Tam henüz bilim değil. Bir astrolog evet, olarak dürüst olmak gerekirse bir hani bilim olarak.
0: Haritası, o,
4: bunlar biz... var. Bu ilim. Olarak bizim hayatımızda var. Bilim olabilmesi için ölçümlenmesi gereken bir sistemi olması
0: peki,
4: gerekiyor.
0: Bu ilim olarak sayıyorsak bilimin ilimden bundan yararlanması
4: bugün
0: söz konusu
4: bilim,
0: mu?
4: Tabii ki. Bugün bilim dediğimiz işte atıyorum Covid aşıları olsun mesela bilim değil mi? Ya atıyorum başka şeyler olsun bilim. Söylüyoruz bunlar kesin garanti dediğimiz her şey yeri geliyor. Sorun da çıkartabiliyor. Bir bilim olmayabiliyor. Hatalı bilim de olabiliyor. Yanılabiliyor. Hayatın açıklanamayan çok fazla yönü ve detayı var bence. Şanlıurfa da bunlardan biri. Yani bu mistik havası da aslında baktığında.
0: Geldin mi Şanlıurfa'ya?
4: İlk kez geliyorum. İlk kez geliyorum ve inanılmaz heyecan duydum. İlk kez geldiğim bir toprak. Evet. Enteresan ya. O kadim topraklar dedikleri yer gerçekten çok başka
0: sen
4: bir yer.
0: Sen hiç daha önce gelmiş miydin?
3: Ben daha önce geldim. İki kere geldim ama bu kez daha farklı. Çünkü ben geldiğimde Karahantepe'ye gitmiştim. Göbektepe'ye gitmiştim. Göbekli Tepe çok güzel. Karahantepe'nin tarihi ondan daha eskiye
0: evet,
3: dayanıyor. Bundan paylaşalım bilgisini.
0: Bak, o da var.
3: Kesinlikle gelip görünmeli gerekiyor. O hissi de alıyorsunuz. Bir de evet, kentin o sıcaklığı da insana iyi geliyor.
4: Sen nereliydin?
3: Ben Trabzonluyum.
4: Trabzonluydun, doğru konuşmuş. Ben Adanalıyım.
3: Trabzon'un burcuna bakalım.
0: Biraz ayıkısın. Bu arada Adana'dan bak... gelenler var gördüm ben. Önceki yıllarda Adana'da gelmişler standımıza.
4: Evet.
0: Bugün yine buraya gelen ziyaretçilerimiz var. Evliler'de şimdi Adana'dan, Gaziantep'ten,
4: Adıyaman'dan,
0: Diyarbakır'dan gelenler çok sayıda var. Mardin'den olsun.
4: Çok güzel ya, mükemmel. Bizim memleketimiz çok güzel bir memleket. Kıymet ve değer bilmemiz çok önemli. Çok güzel şeyler de yapıyoruz bence. İnsanımız da çok kıymetli, çok merhametli, vicdanlı, güzel insanlarımız da var. Ama işte diyorum ya, birbirimize bence destek olmayı unuttuk. Dostluğu unuttuk, yardımseverliği biraz unuttuk. Bu birazcık hayat telaşı, koşturmacası, hayatta kalabilmek, tutunabilmek.
1: bilmek, işte var olabilmek, geçinebilmek, ekonomik koşullar biraz derken
3: bir
1: hayatımızda.
3: De değişen dünya var, evet, dijitalleşen dünyada biraz kaybettik onları.
1: Teknoloji de buna çok şey. Şu an çok. Elimizdeki şu telefonlar mesela, onlarda harcadığımız zamanlar, yapay zekanın bu kadar hayatımızda olması. Şimdi bu az önce gelirken bile bir profesörle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, şey diyor. Vallahi attım diyor ChatGPT'ye diyor, sordum diyor, bu bölgeyi diyor göstermedi diyor, yazdım onu da bir köşeye. Çok tatlıydı.
0: Hesap soracak. Hesap yapay soracak. Zekadan.
1: Evet yani aslında bugün bir şey yaparken bile ya yapay zekadan yapıyoruz. Hadi bakayım bir sorayım ne diyor falan diye. Bir arkadaşım da o gün diyor ki bana, ya diyor sen iki diyor yapay zekayı birbirine kavga ettirmiyor musun diyor. Dedim ki niye kavga ettiriyorsun dedim. Yani niye bunu yapıyorsun? Daha doğru bilgi veriyor diyor. Nasıl kavga ettiriyorsun dedim. Gidiyormuş ChatGPT'ye işte atıyorum. Sen bunu söyledin ama bak Gemini bunu söylemiyor diyormuş. Alıp onu kopyalıyorum buraya yapıştırıyorum. Daha hırslanıyor diyor. Daha fazla bilgi veriyor diyor. Dedim ki arkadaş yapay zekayı da böyle kullanmak.
3: Onu da insan bir şeyleri evet, entegre ediyorlar.
1: Evet bak ne kadar enteresan aslında. Orada da onları çarpıştırarak bir sistem kuruyor.
3: Oradan yürüyor.
1: Bilmiyorum yurt dışında bunu yapıyorlar mı? Türkler bunu yapıyor yani buna şahit oldum. Aslında biraz reddetmemek de çok önemli. Güzel kullanmak. Evet, en verim alabilmek. Kabul etmek.
3: Evet aslında çok faydalı. Aslında teknolojinin gelişmesi ama doğru kullanılması, doğru kişilerin elinde evet. olması çok önemli. Kötü kişilerin elinde çok tehlikeli.
1: Ya eğer sen şu an başlamazsan kullanmaya yapay zeka seni kullanacak. Evet. Bu aradaki farkı anlamak lazım.
0: Bu hususlarda sevgili Ümit'le birçok röportaj
3: çok
0: yaptık.
3: Haber yani. Çalışması yaptık. Haber çalışması evet, yaptık. Çok önemli çalışmalar yaptık bu arada. Özellikle şarkı konularında evet. Çok seri şarkıları çıktı. Fatih Bey'le birlikte evet. röportajlarımız var.
0: Bazen insanın önüne geçmeye başladığı noktada işte orada bir ayrımı yapmamız gerekiyor. Yani insan faktörünün varlığı önemli.
1: Evet.
0: Orada her şeyi de bırakırsak hani iyi kullanmak önemli ama her şeyi de bırakırsak o zaman bazı etikler ortadan kaybolmuş kalkıyor. Oluyor. İnsan da başka boyuta gidebilir.
3: Çok güzel kesinlikle. Bir cümle okumuştum. Yapay zeka bizim yerimize geçmemesi gerekiyor. Bize yardımcı olması gerekiyor diye.
0: Yoksa bizi taklit ederse
3: tam tersi oluyor. Yani ya. Yapay zeka bizim yapmamız gerekenleri yapar pozisyona geliyor. Oysa başka alternatif olarak bize yardımcı olacak kanal olması gerekiyor.
1: Bir de kirli gerekiyor. Bilgi çok çabuk yayılıyor. Bunu gördüm. Özellikle bir şey çıkıyor mesela bir haber. Yapay zeka bizim mesleğimizi alacak elimizin. Ya böyle bir şeyin olma mümkünlüğü yok. Onu en iyi kullananlar yani yapay zekayı en iyi kullananlar o meslekte seçilecek bundan sonra. Bu var. Mutlaka bir aklın, mutlaka bir bilgi sahibi insanın teyit etmesi gerekecek bir sistem geliyor. Onu iyi kullanmak lazım. Biraz buraları iyi bence anlamak gerekiyor. Reddetmesinler en çok söylediğim şey. Lütfen yapay zekayı, teknolojiyi reddetmesinler. En çok şey yapıyorlar ya. Ben onu yüklemiyorum Aygül. Sabah yayında öyle söylüyor dinleyici. Ben diyor şey diyor. Yok Aygül o ChatGPT falan yok diyor. Geçen Tarık Mengüç yayına geldiğinde şey diyor. Çetiperi'yi yüklemedim. Çetiperi ne? Evet. Reddetmiş ChatGPT de demiyor. Çetiperi. Tamam dedim ya.
0: Deliler.
1: Tabii aynen. Ben o Çetiperi'yi yüklemedim. Tamam abi sen yüklemeysen şakşuka. Yani diyebileceğiniz bir şey.
0: Ya,
1: buradan sevgilerimize de iletelim.
0: Peki Şanlıurfa'da böyle farklı bir enerji hissediyor musunuz Aygül?
1: Evet. Koç burcuymuş ya artık.
3: Ondan onun öncesinde.
1: Vallahi bilmem ben ondan sonrasında daha fazla hissedir oldum şu an. Yok girdiğimde indiğimde bile o kokusu bile bir başka bence ya. Yani gerçekten enteresan. Peki, güzel mistik bir kokusu
3: şey
1: var bence.
3: Şey işte sana bahsettim.
1: Ruhsal yani.
0: Evet. Yani böyle evet bayağı gezdik biz işte bir sabah erken saatlerde kalktık arkadaşlarla etrafı. Çok böyle dediğim mistik bir havası var zaten. Mistik,
1: evet kesin. Tarihi duruyor. Bir havası var ya. Zaten o tarihi bir kokusu
0: tepeler,
1: var yani.
0: Hakikaten zaten dedik az önce tarih sıfır noktası çok böyle gizemli bir şehir ve enerjisi ayrı bir yansıyor. Ümit'e de yansımıştır muhakkak o enerji.
3: Kesinlikle.
0: Daha önce gelmiş defalarca gelmiş. Sanıyorum biz de bundan sonra defalarca geliriz galiba diye düşünüyorum yani bu enerji alınca.
1: Ya bir radyoda Göbekli Tepe'de bir yayın yapmaz mı mesela?
0: Evet buradan Rütü'ye sesleniyoruz. Şanlıurfa'da dinleyicilerimiz bizden yayın evet, istiyor. Evet. İsrarla yayın istiyor. İnşallah
1: vallahi
0: açacağız
1: ya,
0: bir yayın.
1: Yapalım ya.
0: Bu arada
3: şarkı istiyor Fulya. Şarkı
1: yayın yapıyor.
0: Bu arada biz yayınımızı yavaş yavaş
1: bu
0: anonsumuzu kapatacağız
1: geliyor.
0: Ama özel bir şarkıyla tekrar devam
1: evet,
0: edeceğiz.
1: Hadi.
0: Birazdan da Şanlıurfa'nın
1: Fulya Öztürk geliyor şarkı.
0: Yemeklerinden ve acısından söz edeceğiz.
1: Ay,
0: birazdan ayrılmayın
1: evet,
0: bir yere.
1: Geliyoruz.
0: Şimdi bir şarkıyla devam edelim kaldığımız yerden.

Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı araştırma.

0: Reklam.
1: Ben mühendis arkeoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Aras, Teoman'ın tepkisine rağmen yakınlığını koruyor.
1: İki macera yaşadık diye kanka olmadık.
2: Ayrıca başım belaya girse de seni aramam zaten.
1: Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
0: Teoman'ın gerçekleri hatırlamasından korkan Şebnem kontrolünü kaybediyor.
3: Teoman'ın sabahki hali gözümün önünden gitmiyor. Bir şey hatırlıyor gibi.
4: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
5: Defol diyorum!
0: Deniz, Teoman'a olan hislerini itiraf ediyor.
3: Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum.
6: Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
0: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
1: Çölle bahar havası var.
0: 9 Ekim İstanbul, Kadıköy Durak Excel, 10 Ekim Zonguldak, Pera Performance Hall, 16 Ekim Eskişehir, Holy Stone, 24 Ekim Malatya, İnönü Üniversitesi Stadyumu, organizasyon Hobosko, biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları...

0: sonra gelir.
1: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Reklam.
1: Ben bilinç sahibi olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan...

0: Aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Fest Güneydoğu. Tekno Fest.
1: Evet efendim, Teknofest Güneydoğu çok büyük bir heyecanla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Medeniyetin en eski izlerini taşıyan Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan hepinize merhaba. Çok güzel, hep birlikte buradayız şu an. Stüdyomuzda mükemmel dostlarımız var Fatih'cim.
2: Evet, dediği gibi çok heyecanlı geçiyor. Dördüncü gündeyiz ve konuklarımız var. Az önce de biz onların yayınında konuktuk. Şimdi onlar bizim yayınımıza konuk geldiler. Sevgili Fulya Öztürk burada.
1: Hoş geldin.
2: Aynı zamanda Ümit Uzun burada. Hoş geldin. Ve aynı zamanda Halil Kahraman burada. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Siz bugün tabii Fulya geldiniz.
3: Stüdyonuz çok güzelmiş.
2: Sabah erken saatler. Teşekkürler.
3: O kadar yorgunum ki.
2: Şu an, burası aynı zamanda bir dinlenme merkezi.
3: Gerçekten şu an dinleniyorum. Şu an beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim.
1: Ama bir şey söyleyeceğim.
4: Böyle dinlence hissetmiyorsun.
3: Gerçekten şu an uyuyabilirim burada.
4: o kadar huzurlu.
1: Ama şöyle, Fulya yürüyemiyor. Fulya ile lavaboya gideceğiz. Böyle bir sevgi seviyor kardeşim.
2: Sonra ne güzel hakikaten.
1: Maşallahı var. Çok seviniyor. Ama hakikaten çok seviyor. Sonra hiç kimseyi kırmıyor. Herkese resim çekiliyor.
2: Ben
1: ya.
2: De onu diyecektim. Hakikaten
1: hayranlık
2: ya, bravo.
1: Duydum.
2: Nasıl
3: yok,
2: bu baş edebiliyorsun yani? Herkese tek tek böyle hakikaten
3: yok, hiç,
2: kolay değil,
3: hiç
2: değil yani,
3: yani es geçmem, evet.
1: Bravo ya. Bravo.
3: Çok
1: Adanalım benim.
2: Süper ya.
1: Öyle. Adanalılar
3: öyle. Bir yerde hemşerim oluyor. Hemşerim. Şanlıurfalılar'da. Yani çok yakınız.
1: Tabii. Topraklarımız.
3: Tabii. Çok güzel geçiyor gerçekten.
1: Çok güzel.
3: Aygül,
1: çok sıcak ve
3: Fatih.
1: Keyifli.
2: Evet.
3: Bizim CNN Türk yayınları da çok keyifli oldu. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
3: Renk kattınız. Evet. Ümit Uzun.
4: Fulya Öztürk, Ali Kahraman. Evet. Sizi de merakla bekledik bu arada. Fulya Öztürk biliyorsunuz Teknofest'in aslında simge isimlerinden biri.
1: Evet.
4: Ama o da bugün dahil oldu.
1: Evet.
4: Daha öncesinde Azerbaycan'daydı. Ali Kahraman'la birlikte yıllardır takip ediyorlar. Ve bugün de gelince yine buranın o bir de son günler tekrar bir yükselişe geçti.
3: Kesinlikle.
4: Teknofest.
3: Vallahi çok keyifli geçiyor. Ya en önemlisi yani o kadar çok şunu fark ettim. Evet, hep genç görüyoruz, çocuk görüyoruz ama 70-80 yaşında çok teyze amca gördüm.
1: Mükemmel.
3: Bu çok
1: mi?
3: Güzel bir şey. Yani zor yürüyor mesela bir
1: ama
3: amca.
1: Buraya gelmiş.
3: Evet, buraya gelmiş amcalar, teyzeler. Ya bu Türk milletine gerçekten Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz.
1: Evet, kesinlikle öyle.
3: Çok büyük bir burada sevgi var, vatan sevgisi, vatan aşkı var. Ve kendimi çok böyle şey hissettim ya. Yani böyle çok büyük gurur duydum. Ve aynı zamanda bir kez daha ülkemle övündüm. Ülkemin insanıyla. O yüzden bu her yaştan insan ama özellikle 70-80 yaşındaki amcaları, teyzeleri görünce böyle kendimi güvende hissettim.
1: Evet, kesinlikle.
3: Başka bir ruh var. Şanlıurfa'yı zaten ben çok severim. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman Şanlıurfalı. Biz Şanlıurfa'da çok vakit geçirdik. Yani mesleğimiz gereği. İşte sınır ötesi harekatlarda bulunduk buralarda. O yüzden Şanlıurfa halkı o zamanlarda da böyle askeri, milleti, bizleri, gazetecileri hep kucaklamıştı, sahip çıkmıştı. Şimdi de Teknofest'e sahip çıkıyorlar. Çok güzel bir ruh var şu an burada.
1: Kesinlikle.
2: Evet, muazzam ilgi var. Hatta sen dedin şey, her yaşlı amcalarımız var. Ama ben görüyorum böyle beşikteki bebekler bile buraya giriyor onlarla beraber. Hakikaten yani tarihin sıfır noktasında sıfır yaştan itibaren her yaşa kadar ziyaretçi alan bir durumdayız şu anda. Müthiş bir ilgi var. Zaten
4: İlk iki gün 200 bini aşmıştı. Acaba şu an kaç? Resmi rakamlar açıklanmadı.
3: 1 milyon deniliyor ama.
4: Ki normalde Selçuk Bayraktar şöyle demişti. İlk günler 100 bini geçmezdi. İlk gün 180
2: evet.
4: bini aşmış.
2: İlk gün de o.
3: Ümit,
2: 180 bin. Evet.
3: Ümit, ben 2018'den kaç? Beri takip ediyorum. Bütün Teknofestleri. Yani kesintisiz geldim. Ha, bir tek memleketim Adana'ya gidememiştim. Onda da Lübnan Savaşı'ndaydım.
2: Yani savaş
3: görevdeydim. Vardı. Ama yani Adana dışında hepsini gördüm. Şanlıurfa başka bir seviyede.
1: Kesinlikle.
3: Bak çok net söylüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim.
3: Kendi rekorunu kıracak Teknofest.
1: Kesinlikle.
3: En çok katılım olan şehir olacak bence.
4: Bana da öyle geliyor. Cumhuriyet tarihinin en iyi organizasyonu dedi yine Haluk Bayraktar'da.
3: Evet.
4: En büyük organizasyonu görüyor olabilir.
3: Yapanlar da çok keyifli. Gelenler de keyifli.
1: Kesinlikle.
3: Bizler de keyifliyiz.
1: Çok,
3: değil
1: çok,
3: mi?
1: Çok,
3: Aygün
1: çok,
3: bugün
1: çok
3: uçakta güzel. Beraber.
1: Birlikteydik hayatım. Bizim maceralarımız sabah başladı.
3: Bu gece uyumamışam.
4: Bu şarkıdan sonra
3: uyumamışam.
1: Bizler ne kadar sabah 4'te uçağa binip uçakta uyumaya çalışsak da bu gece uyumamışam yani, olduk yani.
2: Demek ki yayında özellikle Cemil Bey bunu seçti galiba. Bu türküyü sizin için.
4: O da kendi
2: uyumamışam diye.
1: O da kendi
2: uyumamış.
1: Evet, kendi
2: uyumamış. Şu an fonda geliyor bir yandan, ha, devam ediyor. Hakikaten Şanlıurfa'nın böyle bir istik bir havası var, onu da hissediyoruz. Bu hem o
3: peygamberler
2: şehri, enerjiyi alıyoruz. Ambiyans çok güzel.
3: Var, evet.
2: Yani tarihinde de diyor, hep diyoruz ya sıfır noktası diye. Hakikaten o böyle bir ayrı bir his veriyor insanın içinde. Böyle tüyler diken diken oluyor.
4: Müzikler mesela, şimdi hakimsin zaten müziklere, biliyorsun. Müzikleri farklı değil mi? İnsanı böyle bir hareketlendiriyor ya. Mesela alttan geliyor.
2: Kesinlikle öyle. İnşallah bu gece, bu akşam bir tabi buranın meşhur sıra geceleri var biliyorsunuz Şanlıurfa'nın. Biz de ekip olarak belki de bir sıra gecesi bu akşam yaşarız diye düşünüyorum.
1: Yani umut ediyoruz. Evet, bu akşam bir umut ediyoruz.
3: Gidilmez
1: bakalım.
3: Mi?
1: Gidilmez mi? Bir göreceğiz. Bir göreceğiz.
3: Köfte yeriz, bir sıra gecesine katılırız. Alayımızı çekeriz.
1: Aynen. Yani bunların hepsi yaşanır bence. Ben zaten bu ekipten her şeyi bekliyorum.
3: Kesinlikle
2: yaz. Şimdi tabii biz ilk kez geliyoruz Şanlıurfa'ya Teknofest vesilesiyle. Sen daha önce çok geldin.
3: Geldi.
2: Bize tavsiye verebilirsin o konularda diye düşünüyoruz.
3: Çok geldim.
2: Ne yapmamız
3: kaldım
2: lazım Şanlıurfa'nın?
3: Kaldım mesela işte Barış Pınar Harekatı'nda 40 gün 50 güne yakın kaldım ben burada. Biz
4: bir de geçmiş dönemlerinde.
3: Konakta kaldım. Evet, yani çok kaldım. Halil hatta bana şey der. Halil doğma büyüme ya ben bu kadar sahip çıkmıyorum, sana ne oluyor der Şanlıurfa için. Ama insanı gerçekten çok böyle milliyetçidir. Çok vatanseverdir. Çok delikanlıdır. O yüzden ve böyle şey mizahi yönü de vardır Şanlıurfalılara.
1: Çok sıcaklar.
3: Esprililerdir de. Evet. Çok keyifli. Ne tavsiye edeyim? Mekan adı mı söyleyeceğim?
2: Yok anne.
3: Ne istiyorsun?
1: Etkinlik. Şu aşağı benden ne istiyorsun?
2: Şimdi meşhur olan şeyleri tabii merak ediyoruz. Yani ne
3: o
2: yeriz,
3: değil de Ceza. Ceza'nın konseri.
2: Dur akşam, evet.
3: Şanlıurfa'ya Ceza gelmiş,
2: evet,
3: ve adamı
1: sıra gecesine
3: götürmüş.
1: Şarkı söyledi.
3: Orada da plakam yerli sırtım terliyim.
2: Türkü formatında mı söyledi acaba onu?
3: Hayır. Hayır. Biraz daha yavaş versiyonuyla söylemiş ama.
1: Evet ya. O bence en önemli olaylardan biri diye.
3: Gerçekten ya.
1: Tarihinde. Hani
3: şey var ya.
4: Konserler de özel ama hem Sevincenk hem Ceza. Yani çok farklı. Çok başka farklı. Evet.
1: Ceza'nın yani sıfır noktası diyebiliriz orası.
3: Gerçekten ya. Başka. Bu şeyle kontrastlar da güzel bence. Yani Ceza'nın Şanlıurfa'ya.
4: Ceza, kalabalık, uçaklar, havacılık savunması ve drone'la görüntü çok güzel,
3: evet,
4: değil mi?
3: Evet. İbrahim Tatlıses de gelmiş bu arada. Evet, evet, o da buralardaymış.
2: Bir de
4: o olmaz.
3: Evet.
2: Tabii yerli ve milli diyoruz hep. O da yerli plak adlı bir şarkısı var ya. Aslında uyum sağlıyor yani Teknofest'te. Yerli
3: plak.
2: Plakam yerli. Plakam yerli. Şimdi tabii Adanalısınız ikiniz de.
3: Evet.
1: Fulya
2: çok
1: de, şükür.
2: Aygül.
1: Göztük çok şükür.
2: Şimdi hep böyle tartışma var. Adana mı Urfa mı diye. Hani kebap konusunda. Var mı sizin böyle bir...
1: Kardeşiz o konuda.
2: Ne diyorsunuz bu
1: Adana
2: konuda?
1: Adana acılı.
3: Ya şöyle ciğer deyince Urfa.
1: Kebap deyince Adana.
3: Anlaşalım.
2: Anlaştık, tamamdır. Buradan
3: çiğ köfte deyince de
4: Urfa.
3: Adıyaman diyormuşum ve burada
1: Diyarbakır. Böyle Diyarbakır'dı şaka.
2: Peki acı deyince hangisi? Adana. Urfa mı Adana mı?
1: Adana.
4: Net sanırım Adana. Urfa'ya acı.
1: Yok.
3: Şimdi Urfa'nın İsod'u.
1: Adana bence.
3: Onda ağızda bıraktığı acının ne bileyim tadı farklı.
1: Hiçbir acı Adana
3: galiba
1: kadar ol.
3: Evet, yani yarışıyoruz galiba. Yani Urfa'nın İsod'u da çok böyle hani aslında acı sevenler
1: İsod
3: için çok...
1: yersin. İsod yedirir. Yiyebilirsin, evet, bak. Ama Adana'dakini yiyemezsin öyle kolay kolay. Adana acısı çok başka
4: i̇şte
1: bir acısı.
4: Acısı da doğru. Yenilebilir mi yoksa?
1: Bak yenilebilir ve devamı sürdürülebilirdir Urfa acısı. İsod'la gidersin. Adana herkesin harcı değil. Herkes, evet, yiyemez. Yani. Onu söyleyeyim, evet.
2: Devamı, evet, sürdürülebilir. Yani.
1: Sürdürülebilir.
2: Hakikaten iki sene önce Adana'da bunu yaşamıştık hakikaten. O biber...
1: Gözüm bir yaşlar
2: yani,
1: yedirir buralarda.
2: O biberdi başka bir şeydi o yani.
3: Evet,
2: yani
3: evet,
1: Urfa daha acıtmadan acısını yersin.
4: Evet, yavaş yavaş.
1: Tatlı tatlı yersin yani.
3: Evet.
2: Evet.
1: Ama Adana öyle değildir, çok harttır yani.
4: Adana'nın her şeyi zaten hart. Güneşe ateş yani edilen bir yer.
3: Ya canım, o güneşe ateş etme olayı,
1: evet,
3: da yani. Ya.
1: Gerçi nereden
3: bir
1: çıkartmışlar
3: aldı başını
4: ama çok
3: gitti.
4: Yani en iyi sistem aslında o. Yani
3: ben silah ne bilmem.
1: Evet.
3: Bilmem. Silah, evet, nasıl bir alet?
2: Yani bu şey su şeyi sıkan şeylerden.
1: Biz sevgiyle.
2: Yani.
4: Evet.
1: Biz sevgiyle.
3: Ben görmedim Adana'da silah kullanan.
2: Serinlemek için kullanılan, su atmak için,
4: evet,
2: kullanılan bir mekanizma.
1: Su tabancasından bahsediyor.
2: Evet.
3: Ya hani bazı şehirlerde hep böyle eskiden kalma bilgilerle insanlar değerlendirme yapıyor. Ama yani Adana'yı görmelerini isterim. Şanlıurfa'da bir Adana reklamı yapayım. Komşu şehrimiz yani sonuçta Şanlıurfa. Biz birbirimize çok aidiz. Çok gidip geliyoruz. Antep, Urfa,
1: Hatay
3: zaten kardeş şehrimizdir. Adana'yla çok iç içe. demografisi de çok yakındır Adana ve Hatay'ın. Yani ama ben insanların ve hala şeye çok üzülürüm ben Aygül. Yani ülkeyi daha tanımayanlar var. Yani doğup büyüdüğü yani bu toprakları bilmeyen insanlar var. Yani o yüzden önce ülkemizden başlamalıyız gezmeye. Kesinlikle. Bilgi sahibi olmaya. Kesinlikle. Çok böyle ön yargılar var. Mesela geçen şehir isim vermeyeyim ama aa gittim çok şaşırdım diyor. Yani neye şaşırdın, ne bekliyordun? Ya artık Türkiye değişti, yani dünya gelişti, değişti. Türkiye'nin şehirleri de değişti. Muazzam yani. Mesela Erzurum, ben Erzurum'a böyle hayran kaldım. Geçtiğimiz aylarda gittim. Muazzam bir şehir.
1: Ben
3: çok
1: de
3: düzenli.
1: Rize'ye anlamamıştım biliyor musun? Evet. Rize'ye...
3: Çok gelişti artık evet. Yani. Bütün evet, şehirlerimiz. Evet,
4: evet. Mükemmel. Türkiye'nin her bölgesi aslında çok özel. Hepsi
3: ben böyle bilmiyordum diyor mesela. İşte neyi bilmiyorsun?
2: Bazen işte kulaktan dolma bilgilerle böyle bir işte algı
3: evet,
2: oluşuyor.
3: Evet ben bu konuda yavaş çok sinirliyim.
2: Gidip görmeniz lazım yani.
1: Adana'nın anlık yükselişi evet.
3: Ben böyle bilmiyordum o şehri diyor. Yani her şey çok değişti. Gelişti artık.
1: Kesinlikle.
3: Her şeye çok kolay ulaşabiliyor insanlar. Ama tabii o şehirlerin kimliği de bozulsun istemiyorum. İstemem. Evet. Mesela Urfa bunu çok güzel yaşatıyor. Hem bir modernizm var yani hem bir modernlik var şehirlerde ama aynı zamanda ruhu da
2: evet,
3: beraber
2: kaybetmiyor.
3: Evet o çok keyifli bir şey ya.
1: Kesinlikle
3: evet.
1: Öyle ya.
3: Önce ülkeden başlayalım, bir başkadır bizim memleketimiz.
1: Kesinlikle.
2: Kesinlikle öyle. Şimdi biz geçen gün Göbekli Tepe'ye de gittik sabah arkadaşlarımızla. Orada bayağı bir yabancı böyle turistler de gördük yani akın akın geliyorlar. Evet. İşte buradan yerli halkımıza da sesleniyoruz. Yani siz de gelin görün buraların işte bu değerini evet. Farkına varın.
3: Evet.
2: Şimdi dünyanın öbür ucuna kalkmış insanlar Şanlıurfa'ya girip bu tarihi durumu fotoğraflıyor, geziyor.
3: Tabii.
2: Bizim hala bunu yapmamız lazım.
3: Evet,
2: Türkiye'de.
3: Dünya buraya geliyor Türkiye'ye. Çok ciddi turist
4: evet,
3: alıyoruz biz.
4: Evet, bu arada
3: biz.
4: Özellikle bu keşiflerden sonra insanlık tarihine yönelik dün bir tane servisçi arkadaşla konuştum. Yani dünyanın her yerinden turist taşıyoruz diyor. Bir de ayrıca turizm sektörü de gelişiyor, büyüyor yani. Çok
3: evet.
4: Dikkat çekici çünkü şöyle tüm dünyadaki insanlık tarihinin temellerinin başladığı
3: atıldı.
4: Nokta olarak şu anda kayıtlarda yapılan arkeolojik keşiflerde bura görünüyor.
1: Medeniyetin başladığı yer olarak.
2: Kesinlikle.
1: Geçiyor.
2: Çok gizemli değil mi ya? Çok yani, gizem dolu geliyor.
3: Ama işte bizim bazı yani
1: kadim topraklar
3: evet,
1: aslında.
3: Evet, bazıları şeyden Avrupa'dan başlıyor gezmeye.
4: Aslında
3: önce buradan başlıyor Türkiye'den.
4: İl Hataylı da söylerdi önce Türkiye'yi gezin
3: evet.
4: Diye. Türkiye'de hakikaten yani her noktası farklı bir coğrafya yani.
1: Kesinlikle
4: ve
1: öyle.
4: Yemeği de yani yine o lezzeti zaten de farklı. Her coğrafyada farklı.
2: Dünyanın bir numarasıyız bence yemek evet. Konusunda. Yani.
4: Bence dünyanın en iyi ülkesi, en
1: yemekten.
4: Farklı, en güzel ülkesi Türkiye.
1: Ayrı bir kültürümüz var bence. Evet. Yemek kültürümüz çok başka olduğunu düşünüyorum.
3: Kesinlikle.
4: Bu arada rakam vereyim. 2025 yılında Şanlıurfa'ya yaklaşık 5 milyon 300 bin kişi ziyaret etmiş turist.
3: 5 milyon.
4: Evet özellikle bu keşiflerden sonra bu rakam daha da artıyor.
3: Yabancı daha şey da turist değil mi bu?
4: Evet, evet, evet, evet.
2: Müthiş bir rakam.
3: Yurt dışından.
4: Ya komple. Evet. Bütün,
3: ha, yerli
4: bütün,
3: yabancı.
4: Yerli yabancı. Hı-hı.
2: Peki Şanlıurfa'ya geldiniz az önce çocuklardan, gençlerden bahsettiniz. Burada işte bir teknoloji fuarındayız. Havacılık festivalindeyiz. Hı-hı. Hani bazı fuarlar da var yani. Böyle bir girişimlerin, projelerin sergilendiği iç içe geçmiş vaziyette. Bu dünyanın bir numaralı festivali olarak geçiyor. Teknofest Güneydoğu'da. O gençlerin tabii buraya gelmesi, uçakları görmesi, dokunması, o projelere dair fikir üretmesi. Ben gördüğüm zaman evet az önce bahsettin. Her çocuk bunların farkına varmalı. Ülkenin farkına varmalı. Hı hı. İnsanlar da farkına varmalı. Bunların olduğunu farkına varmalı ve varıyorlar da. Hı hı. Onların böyle tarafından baktığınız zaman nasıl bir his acaba? Şanlıurfa çocuklarının, gençlerinin böyle bir durumda
3: Fatih,
2: bunun
3: olması. Fatih ben röportajlar yaptım. İşte öğlen canlı yayında çocuklarla konuştum. Hepsi diyor ki işte ben pilot olmak istiyorum. Belki hayalinde yoktu ama geldi burada bir asker gördü, bir pilot gördü, işte uçağı gördü. Ne oldu? İlham aldı. Yani burada aslında Türkiye'nin geleceği şekilleniyor.
2: Evet.
3: Yani o yüzden çocuklar buraya geliyorlar, bir fikir sahibi oluyorlar, hayran kalıyorlar. Bir askeri görüyor, asker abisi gibi diyor ben de böyle olacağım diyor, ben de pilot olacağım diyor. Ne kadar güzel rol modeller var şu an burada. Mühendisler var, pilotlar, askerler var. Yani Türkiye için yapılacak var ya, yapılmış en önemli şeydir Teknofest.
2: Kesinlikle.
3: Allah bin kere razı olsun.
2: Doğru.
3: Yapandan.
2: Geçtiğimiz günlerde dinleyicilerimiz de geldi. Şanlıurfa'nın birçok yerinden gelen var. Viran şehirden iki öğrencimiz gelmişti. Lise öğrencisi. Onlar hem gezmek için, ziyaret için gelmişler ama Sadece onunla sınırlı kalmamışlar. Bir de madem Teknofest Şanlıurfa'ya giriyor diye bu sene bir proje hazırlamışlar. Bir yarışmaya da katılma için müracaat etmişler.
3: Fatih 1 milyon 600 bin kişi katılmış bu yıl Teknofest'teki yarışmaya.
2: Ha, geçen sene 1 milyon 100 bindi civarıydı. 500 bin
3: bu
2: atmış.
3: Bu yıl yani. Evet 1 milyon 600 bin.
2: Müthiş.
3: Yani bu da yarışmaya katılan.
4: Nükleer konusunda çalışma yapan öğrenciler var. Tabii. Çocuk nükleer konusunda yani çocuk bunu hedefliyor.
3: Evet.
2: Su altı cihazlarına dair projeler vardı ama o yapan öğrencilere baktım. Yaşadıkları şehirde deniz yok aslında.
4: Evet.
2: Ama su altı cihazı bir proje üretip buraya yarışmaya katılıyor. Ne güzel bir şey. İşte demek istediğim şeydi yani Şanlıurfa'ya geleceğini bilen bu öğrenciler, ortaokul, lise, ilkokul çağında da vardı öğrenciler projelerini sergiliyor. Hepsi böyle o arzuyla bir projeyle takım olarak veya bireysel burada ürettikleri ürünleri sergileme peşindeler. Bu çok özel bir şey. Belki bu ürünler önümüzdeki yıllarda farklı bir kapı açacak. Hem onlara hem ülkemize. Belki savunma sanayimize katkısı olacak.
3: Ülkemizin mühendisleri yetişiyor şu an.
4: Evet, kesinlikle. Ya bir kişi bile bir kişi bile şu yüz binlerce kişi var ya, bir kişi bile burada hani ona dokunabilsen o yeterli olabilir. Yani öyle bir jenerasyon, evet. Öyle bir olaydan bahsediyoruz.
3: Ya bir de çocuklara bizim geçmiş anlatılmalı ya. Türkiye yani çok eskilerde 50'li yıllarda biliyorsunuz yerli otomobilini de yaptı aslında. Uçağını da yaptı. Bomba fabrikasını da açtı ama hep engellendik. Yani kapatıldı. Yani Şakir Zümre'nin bomba fabrikası oldu. Soba fabrikasına evet. dönüştürüldü. Yani o kadar çok engellendik ki. Evet. Biz aslında her şeyi çok çok evvelden yapmıştık. Evet. İşte devrim otomobili mesela. Evet. Türkiye'nin ilk yerli otomobildir. Ne oldu? Benzin yok. Yani aslında benzin koyulmadığı için o araba yürümedi. Ama bir şekilde o projenin üstü kapatıldı. Bunu hep engellediler. Türkiye'de yapılan projeleri. Şimdi dolayısıyla bizim içimizde bir şeydir bu, ahdır. Yani uhde kaldı tabii ki. O yüzden yıllar yıllar sonra bir cesaret, bir dokunuş. O yüzden yani Selçuk Bayraktar'a, Haluk Bayraktar'a bu ülke sahip çıkmalı. Onlar milyonlarca çocuğa, gence dokundular. Ve artık Türkiye'yi hiç kimse, hiçbir güç engelleyemez. Biz zamanında bunun acısını yaşadık. Biz Batı tarafından engellendik. Bizim nice fabrikalarımız, uçak fabrikamız kapatıldı, bomba fabrikamız kapatıldı. Yani devrim arabamızın önü engellendi. Biz o kadar açız ki aslında buna. O yüzden ben inanamıyorum. Her şey ne olduysa şu son 10-15 yıl içinde oldu.
5: Evet.
3: Muazzam şeyler oldu ya. Şu an kendi balistik füzeni de yapıyorsun. Uçağını da yapıyorsun, savaş jetini de yapıyorsun, helikopterini yapıyorsun. Önceden biz bir toplu iğneyi yurt dışından alırdık. Şimdi öyle değil, her şeyi kendimiz üretiyoruz. Yani savunma sanayinde %85-90 oranında yerlilik, millilik oranına sahibiz. Yani ihracatta dünyada 11. sıradayız. Yani biz kendi teknolojimizi hem üretiyoruz hem artık satıyoruz ülkelere. Yani 200'e yakın ülkeye ihracat yapılıyor gibi ya, muazzam ya. Ben gerçekten bunu bir hamaset olarak algılanmasın, ne olduysa şu 10-15 yıl içinde oldu.
5: Kesinlikle.
2: Evet. İçimiz gün yayınımıza Türk Patent Kurumu Başkanı katılmıştı radyoda. Çok özel bir istatistik verdi. Tasarım konusunda dünyada şu anda 3. konumdaymışız. Yani en çok tasarım üreten ve onları tescil eden ülke olarak 3. sırada Türkiye var. Muazzam bir rakam ve özel bir bilgi daha verdi. Kadınlar arasında da dünyada şu anda tasarım tescili konusunda 1. sıradaymışız. Muazzam yani şu anda dünyada. İşte bunun belki bilinmemesi, bilinmiyordu belki de bu. Ama biz burada da yayınlarımızda dile getiriyoruz. İşte bu standlarda bunlar konuşuluyor.
3: Evet.
2: İşte Türk kadınlarının gücü, işte tasarım konusunda, girişim konusunda şu anda en çok tasarım tescil ettiren kadınlar Türk kadınları.
4: Türk kadınları.
2: Ve dünyada da genel sıralamada da 3. sıradaymışız. Düşünün dünyada kaç ülke var? Biz 3. sıradayız. Mükemmel bir şey.
4: Mükemmel.
2: Yani destek olduğu zaman... Arkadan bir güç olduğu zaman işte bu tip festivaller, devletin desteği, Fulya'nın dediği gibi bunlar olduğu sürece son yıllarda bu girişimlerin çoğaldığını görüyoruz işte. Bunlar vesile oluyor.
3: İhtiyaç da var Fatih. Artık savaşlar dönemindeyiz yani.
5: Kız çocukları, kadınlar, onlara da bir girişim hakkı sağlanıyor olması, kız çocuklarının okumasının dışında meslek sahibi olma duygusuyla da onlara tanınan imkanlar ve kolay ulaşılabilirlik olması. Çok eskiden bunlar yoktu, bu imkanlar da yoktu. Şimdi artık oradan konforundan çık, benim bir fikrim var, şunu üretmek istiyorum, evet, bunu yapmak istiyorum diyor.
4: Fikir ve hedefler artık büyüyor. Hem fikirler
5: hemen teknolojiye ulaşıyor, hemen ilgili kişilere ulaşabiliyor. Artık sosyal medyalar olsun, yayıncılık olsun, gerçekten çok çok avantajlı olan şeyler. Eskiden birine ulaşmak çok kolay değildi.
4: Evet.
5: Yani şimdi öyle değil. Sabah bile yayını bile arıyor öğrenci, servisten arıyor. Dersten arıyor. 8.30'da telefon elinde. Abla seni dinliyorum. 9'da derse gireceğim. Bana manifest çalar mısın diyor. Bak şimdi bunu biz yapabildik mi? Biz yapamadık bunu. Hem radyosunu dinliyor. Oradan alacağını alıyor. Manifesti de çaldırıyor. Büyük bir özgüven. Tabii diyorum, çalarım. Onu çaldırdıktan sonra 9'da dersine giriyor. Yani bunlar çok güzel şeyler. Artık gelişen dünyada teknolojinin geldiği nokta ve ulaşılabilirlik. Evet. Ama bunun zararları da var tabii. Evet. Bunun sınırlandırılması gereken yerleri de var. Maalesef orada da denetim noktası çok önemli bir konuya giriyor. Bence Teknofest bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli projelerinden biri. Neticede dijital ve teknoloji bundan sonraki çağın en önemli bacağı olacak. Özellikle yapay zeka. Yani bu AI'ın hayatımıza girmesiyle birlikte her şeyi çok çok çok daha hızlı. Bakın 2027 Teknofest'te bence iddia ediyorum çok başka şeyler konuşacağız. Gerçekten çok başka ve çok hızlı gelişecek.
4: Çok hızlı gelişiyor bu arada.
5: Şu an böyle anlamıyorlar, bir geçiş sürecindeyiz ama 2027, ben biraz bunları astrolojik olarak da değerlendirdiğim için, çok önemli bir çağ değişimindeyiz. Tam bir 100 yıllık çağı deviriyoruz. Evet. O yüzden o çağ geçişinde de teknoloji çok büyük bir nokta olacak diyebiliriz.
2: Harika. Evet, Teknofest Güneydoğu'dayız. Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndayız. Sevgili konuklarımız Fulya ve Ümit Uzun'la. Onların da görüşlerini alarak biraz değerlendirme yapmak istedik. Güzel de oldu. Teşekkür ediyoruz.
4: Çok güzel oldu. Çok keyifliydi.
3: Çok teşekkürler.
2: Başka bir mesaj varsa buradan, Şanlıurfa tabii çok özel bir yer diye bahsettik. Çevre illerden çok gelen ziyaretçi var.
3: Bugün Malatya'dan gelen bir aileyle karşılaştım.
4: Oteller dolu. Çevre illerdeki otellerin de büyük bir kısmı dolu. Ve sürekli...
3: Otel bulamayan Antep'e gitti.
4: Evet, Antep'ten gelip giden var.
2: Muazzam bir şey. Ve
3: şehre de büyük katkısı oluyor.
2: Tabii ki. Ekonomik
4: bayağı katkısı.
2: Büyük katkısı oluyor. Buradan tabii yarın akşama kadar devam edecek Teknofest.
3: Seneye İstanbul'da.
2: Seneye de İstanbul, çünkü bir sene İstanbul'da oluyor, bir sene Anadolu'da, başka bir şehirde oluyor. Şu an gelmek üzere olanlar vardır veya yarın gelecek olanlar vardır. Siz Şanlıurfa gençlerine, CNN Türk temsilcileri olarak şu an burada neler söylersiniz? Son bir mesajınızı alalım sizin.
4: Bence buraya, böyle bir festivale tüm genç, çocuk, yaşlı, herkesin gelmesi lazım. Bir tane bir kişiyle röportaj yapmıştım, şunu söylemişti bana, Şanlıurfalı. Buraya gelen çocuklardan biri burada gördüklerini hafızasına atıp ve daha sonradan ilerleyen yıllarda onu hayatına geçirmesi bizler için, ülkemiz için yeterlidir. Bir kişi bile yapsa yeterlidir demişti. Zaten hedef de o. Bir kişi bile olsa ona dokunabilmek yeterlidir. Burada tam onun yeri aslında.
2: Harika.
3: Teknofest yani nice çocuğun hayatına dokundu. Dokunmaya da devam edecek. Türkiye'nin sahip çıkması gereken, daha da büyütmesi gereken bir organizasyon bu. Bütün dünya takip ediyor. Yunanistan'ı, İsrail'i, artık zor bir çağda, zor bir dönemde. Kritik bir dönemde ve ülkemizin bulunduğu konum açısından risklerin ve tehlikelerin hiçbir zaman azalmayacağı bir konumdayız. Bu yüzden bizim caydırıcılığa daha çok ihtiyacımız var. İşte bu çocuklar bile aslında bir caydırıcı güç oluşturuyor. Hani evet, bir çocuk diyor ya, ben pilot olacağım, asker olacağım, mühendis olacağım, bu ülkeye hizmet edeceğini söylüyor aslında. Evet. Dolayısıyla anne babalara çok iş düşüyor. Çocuğum olsa her gün 5 gün boyunca getirirdim buraya. Evet, böyle ya, mutlaka. O yüzden anne babalar evlatlarını yerli milli şuurla yetiştirsinler. Bu ülkede yerli milli anlayışa çok ihtiyaç var. Bu söylem hamasi değildir. Çünkü zor zamanlardayız ve bölgemiz ne yazık ki yani çok riskli ve tehlikeli bir dönemeçte. O yüzden bize biz lazımız, daha çok güçlenmeye, birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Şuurlu olalım.
5: Kesinlikle,
3: verelim.
5: Kesinlikle. Vallahi inşallah daha nice ve güzel, güçlü günler diliyorum.
3: Bu konuşmamın üzerine bu gece uyumamışam olmaz artık.
5: Bu gece uyuyacak. Bu gece uyursun diye düşünüyorum.
3: Güzel bir şey. Bizim yok mu istek?
2: Böyle gümbür gümbür. Şöyle milli bir
3: istek verebiliyor muyum?
5: Tabii ki. Ne demek?
3: Bu benim hep hayalim.
5: Dükkan senin hayat.
3: İstek parça.
5: Dükkan senin. Ne istersin? Manifest.
2: Hep hayalimdi diyor.
3: Manifest falan değil.
4: Biraz yükseldi o. Milli duygulardan yükseldi.
2: Şöyle milli bir şey.
3: Abi ben.
4: Feci bir istek.
5: Urfalıyım ezelden falan diye gibi.
3: Hayır, hazır mısın?
5: Söyle abla. Söyle, biz hazırız.
3: Ahmet Şafak var mı sende?
5: Derin girdi.
2: Hemen bulur, merak etmeyin.
3: Ya yapar. Memleket meselesi.
2: Vay.
3: Çok güzeldir yani, çok anlamlı bir şarkıdır.
5: Tamam, sen öyle diyorsan.
3: O yüzden varsa tek eğer sende.
5: Evet. Şimdi halleder hemen.
2: Hemen bulacağız.
5: Cemil en son kendi şarkısını ayarlamıştı.
3: Ya benden manifest çıkmaz.
5: Manifestliyoruz.
3: Benden yani. Ümit. Benden Ahmet Şafak çıkar, Azerin evet. çıkar.
5: Hayatım öyle. Hangi manifest kızısın diyor ya, soruyor. Anladın konuyu.
3: İşte bu ya. Evet. Bak, çok anlamlı bir parça. Anlayarak ve içselleştirerek dinleyelim.
2: Memleket mesele.

0: Valla müthiş ya. Ne güzel aklına geldi yani. Fulya harikasın.
1: Çok severim Ahmet abi, Ahmet Şafa. Çok konuşurum da. Selam. Benim derdim
0: güzelim. Fulya her zaman şarkı isteyebilirsin bizden. O konuda bir şey sınırımız yok yani.
1: Sabah 7 ile 10 benden.
0: Hiç daha önce istememiştim dedin ya. Hep isteyebilirsin.
2: Bir isteyeyim şunlardan ya de yani.
0: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. CNN Türk TV'den Fulya Öztürk ve Ümit Uzun bizimle beraberdi. Radyo Odaya'da yayınımıza renk kattınız.
3: Çok
0: bugün buradasınız tabii. Çekimler devam ediyor.
1: Evet. Yarın da buradayız.
0: Harika, yine beraberiz. Demirören Medya Standı'na tabii ki tüm dinleyenlerimizi de bekliyoruz.
2: Bekliyoruz, buradayız.
0: Tüm gün burada. Evet. Biz M blokta 5 numaradayız. Sizleri bekliyoruz. Kulağınız bizde olsun. Radyo'da Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda herkese bir kez daha buradan sevgiler.
2: Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.
4: ...laştırdığı memleketime helal edin. Biz ebabil kuşuz gülüm. Gölgesini büyük sayan mağrur fillerin belalısıyız. Kısa çöpüz. Uzun çöpte hakkımız vardır da gözümüz yoktur. Kiminin dilindedir memleket, kiminin bir çek karnesi gibi elinde. Onlar istikbal kaygısında, biz insan kaygısındayız. Ödül yoktur sevgimizin. Bilet almadığımızdan piyangoda beklemeyiz. En yakınımızdaki bile anlamaz bizi. Çünkü memleket sevmek için aşkın kıymetini bilmek lazım. Komşum kızı, bana aşık olduğunu yazmışsın. Ey gençliğimin küçük papatyası, nereden aklına düştü bu aşkın yetimine aşık olmak? Sen bu mahalleden taşınmadan ve saçlarına bir pırlanta toka gibi baharı takmadan önce senin mutluluğunu sabahlara kadar ben beklerdim. Ayşe teyzemin evini, ecdat yadigarı çınar ağacını, bizim çocukların iki kalas bir heves top sahasını ve yalnızlığımı bekler gibi.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava gök gürültülü, sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Samsun sağanak yağışlı 19 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Sen gerçekten benim böyle bir adam olduğuma inanıyor musun? Yani ben gerçekten gittim o zehri Cihan'ın sırt çantasına koydum, öyle mi? Sence ben böyle bir adamım?
3: Alya, oğlunun çantasına zehri koyanı bulmakta kararlı.
4: Deniz'in çantası konaktan çıktı.
2: Yani?
4: Yani annen de yapmış olabilir.
5: Sen bana torunumun sırtına zehir koydurdun mu diye mi soruyorsun?
2: Yaptın mı yapmadın mı anne?
6: Kapıları ben açacağım. Sizin ihtiyacınız olan güç bende. Onu ben vereceğim.
3: Kartal'dan taşları yerinden oynatacak karar.
7: Siz kimsiniz? Alya'nın durumunu nereden biliyorsunuz?
6: Eğer Alya benim kızımsa bu şehirden gitmem.
4: Ay, iyi misiniz?
3: Alya'nın karnına giren sancının sebebi merak konusu. Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

0: Maksimum Genç sana özel indirim ve maksi puan fırsatlarıyla geliyor. Hemen iş cepten Maksimum Genç kredi kartına başvur. Alışverişlerinde bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları yakala. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da orijinal parça güvencesi var. İyi ki bende Skoda var.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maximum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maximum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataş'ta mutlu uykular.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava gök gürültülü, sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Samsun sağanak yağışlı 19 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Zeynep'ten vicdan gözyaşları.
3: İlk defa birini öldürmek istedim.
4: O olmasaydı biz çok mutlu olurduk.
2: Temize çıkmak için ağabeyini suçlayan Azra'ya sert tepki.
5: Hepiniz birlik oldunuz, abime savaş açtınız herhalde. Bu mu reva gördün ona, ha?
2: Serhat'ın kızlarından beklenmedik karar.
6: Ne demek oluyor bu?
7: Annem artık burada kalacak demek oluyor.
2: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
8: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
9: Ben dijital arkeolog.
10: Ben iklim mühendisi olacağım.
11: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmesi.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava gök gürültülü, sağanak yağışlı, sıcaklık 21 derece. Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir rüzgarlı 25, Adana gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Samsun sağanak yağışlı 19 ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo
2: D. Aras, Teoman'ın tepkisine rağmen yakınlığını koruyor.
3: İki macera yaşadık diye kanka olmadık. Ayrıca başım belaya girse de seni aramam zaten.
4: Benim başıma bir şey gelse ilk seni ararım.
2: Teoman'ın gerçekleri hatırlamasından korkan Şebnem kontrolünü kaybediyor.
5: Teoman'ın sabahki hali gözümün önünden gitmiyor. Bir şey hatırlıyor gibi.
6: Ya hatırlasın. Bu doğum gününü 1000 kere daha tekrar etsen hiçbir şey değişmeyecek. Bizim oğlumuz...
5: Defol diyorum!
2: Deniz, Teoman'a olan hislerini itiraf ediyor.
5: Artık ben de yapamıyorum. Yanıma geliyor, kovamıyorum. Git diyemiyorum. Gitmesin istiyorum. Hatta herkes gitsin, o kalsın istiyorum.
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.

kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Sen gerçekten benim böyle bir adam olduğuma inanıyor musun? Yani ben gerçekten gittim o zehri Cihan'ın sırt çantasına koydum, öyle mi? Sence ben böyle bir adamım?
1: Alya, oğlunun çantasına zehri koyanı bulmakta kararlı.
2: Deniz'in çantası konaktan çıktı.
0: Yani?
2: Yani annen de yapmış olabilir.
3: Sen bana torunumun sırtına zehir koydurdun mu diye mi soruyorsun?
0: Yaptın mı yapmadın mı anne?
4: Kapıları ben açacağım. Sizin ihtiyacınız olan güç bende. Onu ben vereceğim.
1: Kartal'dan taşları yerinden oynatacak karar.
5: Siz kimsiniz Alya'nın? Nereden biliyorsunuz?
4: Eğer Alya benim kızımsa bu şehirden gitmem.
6: Ay, iyi misiniz?
1: Alya'nın karnına giren sancının sebebi merak konusu. Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20'de Kanal D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor. Dub Plus. Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Şarkılar söylenmiş, yıldızlar dans etmiş, mehtap da onları seyretmiş. Sözün özü rüya gibi gelmiş, rüzgar gibi geçmiş o gece. Hatta dün gece olmuştum bunlar. Nerede şimdi bu romantizm, bu şairanelik? Şimdi olsa dün gece de eğitim vardı denir geçilir. Yıldızlar mıldızlar asla dans etmez. Mehtap zaten gündem dışı. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Duygu Yıldırım var. Uzun süredir sahneye çıkıyordu ama ilk teklisini 2025 yılında yayınladı. Duygu Yıldırım'la hem müzik yolculuğunu hem de yeni şarkısını konuşacağız. Kavrometre köşemizde İtalyanların ünlü yıldızı Adriano Celentano'nun şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Evet, bir dönem İtalyan müziğini çok severdik. Dinleyeceğimiz şarkılar da o dönemden zaten. Solistler geçidinde hayali canlı yayınımız için radyo stüdyomuz hazır. Takdimcimiz Elhan hazır. Stüdyoda konuklarımız zaten hazır. Neye mi hazırlar? Bugünün şarkılarıyla geçmişe gitmeye tabii ki. Mevzu 70'lerde 70'li yılların arabesk furyasına ayak uyduran ve arabesk şarkıları kendi tarzlarında cover yapan meşhur pop yıldızlarımız var. Ajda Pekkan'dan Kamuran Akkur'a, Tülay Özer'den Zerrin Özer'e. Ve Yeter Ki Müzik Olsun'un Mutfakta Kim Var köşesinde bugün Koray Çapanoğlu'nu ağırlıyoruz. 2010'larda albümler yayınlamıştı ama son dönemde müzik üzerine hazırladığı sosyal medya içerikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Koray Çapanoğlu'yla hepsini konuşacağız.
1: Yeter ki müzik olsun.

malum rüzgar gibi geçti dediğimiz şey her neyse hızlı yaşanmış bir şeydir o. Genellikle de yaşarken fark edilmez. Bitip gittiğinde aa ne çabuk nasıl rüzgar gibi geçti denir. Şarkılarda bu deyim genellikle aşk hikayeleri üzerinden anlatılmış. Ya kısa sürmüş ya da uzun sürmüş ama üzerinden yıllar geçmiş aşk hikayeleri. Hatta tangosu bile yapılmış. Erol Büyükburç, rüzgar gibi geçti.

Tabii rüzgar gibi geçen sadece aşk hikayeleri olmuyor. Bazen insan kendi kendine oturup düşündüğünde, geriye dönüp bir baktığında, ya ben ne zaman bu yaşlara geldim, bunca yılı nasıl geride bıraktım da diyebiliyor. Çünkü sen ne kadar ağırdan alırsan al, hayat gerçekten rüzgar gibi geçiyor.

0: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
1: Yeter ki müzik olsun.
0: Yavuz abi merhaba.
2: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz
2: abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
2: Merhabalar Yavuz abi.
5: Yavuz abi merhabalar. Nasıl?
3: Yavuz abi.
2: Selamlar Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz
4: merhabalar
3: abi.
4: Yavuz abi.
2: Yavuz abi selamlar. Yavuz
3: merhabalar
2: abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
3: Merhaba Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhaba.
7: Yavuz abi selamlar.
3: Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhabalar Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
9: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Duygu Yıldırım söylüyordu, geri dönemem. Şarkının söz ve müziği Duygu Yıldırım ve Ateş Atilla'nın ortak imzasını taşıyordu. Düzenleme ise Nurettin Çolak tarafından yapılmıştı. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Merhaba Yavuz abi, ben Duygu Yıldırım.
0: Merhaba Duygu, nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Duygu, az önce dinlediğimiz şarkı Geri Dönemem 2025 yılının Şubat ayında yayınlanmıştı ve senin dijital platformlarda yayınlanan ilk şarkın oldu.
1: Evet.
0: Ama sen müziğe tabii ki 2025 yılında başlamadın, öncesi de vardı. Ne zaman başladın, nasıl devam ettin, anlatır mısın biraz?
1: Tabii ki. Ya ben aslında çocukluğumdan beri müziğin içindeyim. Hani baleyle başladım diyebilirim aslında hani sahne hayatına.
0: Hı hı.
1: 5 yıl bale yapmıştım çok küçükken. Sonra halk oyunlarına devam ettim. Ondan sonra işte full lise, üniversite yıllarında hep korolarda yer aldım. Sonra profesyonel olarak ilk defa da şan dersleriyle başladım aslında bu işe karar verdiğim zaman. Şan dersleri aldım. Sonra da sahneler başladı, şarkılar çıkmaya başladı bu şekilde.
0: Peki sosyal medyada bir paylaşımını gördüm. Küçükken tarakla ayna karşısında şarkı söyleyip dans edermişsin.
1: Evet. Ya çok klasik gelecek hani belki herkes söylüyor ama gerçekten öyleydi. Hani böyle Beyoncé, işte Jennifer Lopez falan açıp böyle kendimi hayal ederdim. Söylerdim hep küçükken.
0: Peki aynı paylaşımda sahnedeki bir fotoğrafının, bir videonun altına bir de başardın diye yazmışsın.
1: Evet.
0: Sana başardın dedirten neydi tam olarak?
1: Ya aslında o sahnede aldığım o haz ve yani gurur diyebilirim. Yani sahnedeyken hissettiğim o duygu diyebilirim. Aslında başardım ama tabii ki daha başarmış sayılmam. Ama hani sonuçta sahneye çıkmak da bence çok büyük bir şey ve onu başarabildiğim için mutluyum. Ama tabii ki hala her şeyi başarmış hissetmiyorum. Onu diğer hedeflerime ulaşınca diyebileceğim.
0: Tam da o hedefleri soracağım aslında. Mesela ayna karşısında şarkı söylerken neydi senin hayal ettiğin? Hani milyonlar mı izliyordu seni, şarkılarını ezbere mi söylüyorlardı? Ne vardı karşında?
1: Yani aslında tam olarak öyle diyebilirim. Yani hani çok büyük bir hayal gibi geliyor ama hani gerçekten öyle çıkıyordum. Yani kendimi o sanatçıların yerinde hayal ederek söylüyordum.
0: Peki şarkı yayınlamak için acele etmemişsin. Aslında bir süredir sahnelerdesin ve 2025 yılında ilk şarkını duyuyoruz biz senin. Neden bekledin?
1: Ya onu şöyle söyleyebilirim. Biraz mükemmelliyetçi bir insan olabilirim. Hani emin olmak istedim. Hani bu benim tarzım mı? Hani emin miyim? Sonra şuna karar verdim. Bence denemek gerekiyor. Hani her tarzı da. Ve bu kadar şey davranmak istemedim. Hani çekingen. Artık hani bir şey hissettiğimde ve hani mutlu olduğumda onu hemen yapmaya karar verdim. Çünkü bence yaş itibariyle de şu an 25 yaşındayım bu arada.
0: Hı hı.
1: Paylaşmamız lazım diye düşünüyorum. Beklemememiz lazım diye düşünüyorum açıkçası. O yüzden bundan sonra da daha fazla ve daha sık yayınlamayı düşünüyorum şarkılarımı.
0: Evet, sosyal medya çağında özellikle bu hız çağında şarkıları da çok sık yayınlamak gerekiyor. Peki senin yapmak istediğin tarz mı şu anda yayınladığın şarkılar?
1: Ya ben şu an buna %100 cevap veremiyorum ama ya şu an hissettiğim olarak kesinlikle bu tarzı çok seviyorum. 3-4 şarkı yayınlandı zaten şu ana kadar. 4'ü de benim tarzım diyebilirim ama hani ileride başka tarzları denemeyeceğim demek olmuyor. Onları da denemek istiyorum.
0: Hı hı.
1: Şu an ama çıkardığım şarkılar benim tarzım diyebilirim kesinlikle.
0: Peki şimdi Hayır'ı dinleyelim istiyorum. Çağrı Kaymak'la birlikte kaydettiğiniz bir şarkıydı bu. 2026'nın
1: evet.
0: Şubat ayında yayınlanmıştı. Dinlemeden önce sorayım, nedir bu şarkının hikayesi?
1: Bu hikaye şöyle oldu. Çağrı bana ulaştı. Birkaç şarkı attı bana demo. Ben direkt bu şarkıyı dinleyince bu şarkı yani direkt dedim. Hatta diğer şarkıları dinlemedim bile, öyle söyleyeyim. O kadar hani hissettim şarkıyı ve beğenmiştim. Sonra zaten demo okumaya girince ikimiz yani direkt bir uyum oldu. Enerjilerimiz uyuştu ve bence çok güzel bir şarkı da oldu. Hatta Sahtekarlar dizisinde de çaldı
0: evet. Şarkı.
1: Yani o yüzden çok içime sinen bir iş oldu açıkçası Hayır şarkısı.
0: Peki hadi onu dinleyelim, sonra sohbete devam edelim.
1: Tamam.

0: Duygu Yıldırım ve Çağrı Kaymak birlikte söylüyordu. Hayır, şarkının söz, müzik ve düzenlemesi Çağrı Kaymak imzası taşıyordu. Duygu Yıldırım bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz Abi köşesinin konuğu. Duygu, müzik dünyası malum epeyce kalabalık artık. Özellikle genç çok fazla sayıda isim çıkıyor sürekli. Her hafta yeni isimlerle karşılaşıyoruz. Dijital müzik aslında her şeyi çok kolaylaştırdı. Sen bu kalabalık içinde kendini nasıl konumlandırmak, nerede durmak istiyorsun?
1: Çok güzel bir soru. Çünkü şu an aslında herkes aynı şeyi yapıyor gibi ve herkes çabalıyor bir yere gelebilmek için ama bence bizim şu an zamanımızda çok zorlaştı kendini gösterebilmek. Yani tabii ki aslında sosyal medya yüzünden çok daha kolay gibi gözüküyor ama sosyal medyanın daha yükselmesiyle bence herkes birbirine benzemeye başladı bir tık. Ben hani o benzemekten biraz kaçmak istiyorum. Herkesin yapmadığı şeyleri yapmak istiyorum. Kendimi böyle görüyorum açıkçası. Sosyal medyaya daha da hani önem vermek istiyorum. Hatta YouTube projem olacak. Pazartesi günü çekime gidiyorum. Şimdi bir YouTube projesine başlıyorum. Kahve konseptiyle. Bakalım, onun için heyecanlıyım bayağı.
0: Peki az önce dedin ki işte yapacaklarımı daha yapmadım. Yani ya daha yolun başındayım dedin. Uzun vadeli planların neler yani? Bir gün şurada olacağım, şunu da yapacağım diye planlar yapıyor musun, hayaller kuruyor musun, yoksa şu anda akışta mı ilerliyorsun?
1: Ben şöyle çok düşünen ve planlayan bir insanım genel olarak hayatımda, hani iş dışında da. Planlıyorum tabii ki, hayal de kuruyorum ama hani biraz da akışta kalmak da gerektiğini düşünüyorum. Hani sadece planlayarak olacağını sanmıyorum hani. Şu an hani elimden geldiğince üretken olmaya çalışıyorum. Yapabildiğim şeyleri yapmak istiyorum. Sosyal medyada daha aktif olmak, dijital hayatta daha fazla aktif olmak, kendi şarkılarımı yazmaya odaklanmak istiyorum ki yazıyorum da şu an. Böyle.
0: Peki geçtiğimiz günlerde yeni şarkın yayınlandı. Birazdan ondan da bahsedeceğiz ama öncesinde az önce sen de söyledin. Bundan sonra daha sık şarkı yayınlayacağım dedin ve bir YouTube projesinden bahsettin. Seni dinleyenleri, seni sevenlere neler müjdeleyebilirsin önümüzdeki süreçte? Senden neler beklesinler?
1: Önümüzdeki süreçte YouTube kanalımı açıyorum. Kendi YouTube kanalımı. Videomu orada izleyebilecekler. Duygu Yıldırım kanalından. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında Kasım, Aralık gibi inşallah hani bir aksilik olmazsa yeni bir single gelecek. Daha ismini söyleyemiyorum ama yeni bir single gelecek ve aynı zamanda yeni çıkan şarkımı Yansın Kalbin akustiği de YouTube çekiminde olacak. Aynı zamanda dijital platformlarda. Benden şu an yakın zamanda bunları görebilirler.
0: Peki. Peki geldik yeni şarkına, Yansın Kalp. Nasıl anlatırsın bu şarkıyı bize?
1: Yansın Kalp çok sevdiğim bir şarkı. İpek Önder ve Semih Demir yazdı şarkıyı. Bana ulaştırdılar. Çok beğendim şarkıyı. Bence tam bir yaz şarkısı. Tabii benim biraz geç oldu çıkması, yazın sonuna doğru oldu ama yine de bence yani çok güzel oldu. Hani geç olmadı bence yani. Ben açıkçası şarkıyı dinlediğimde ya mutlu hissettiriyor, enerjik hissettiriyor diyebilirim. Yani şarkıda benimle çok uyduğunu düşünüyorum enerji ve vibe olarak, ses tonum olarak. Ya ben dinleyenlerin beğeneceğini düşünüyorum.
0: Hadi o zaman bir kere de burada dinleyelim. Yansın Kalp, Duygu Yıldırım söyleyecek. Duygu, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ay ben teşekkür ederim. İlk vallahi şeydi, ilk konuk olduğum telefondan.
0: Öyle mi? Süper.
1: Evet. Çok memnun oldum.
0: Böylece anılarını da bir yere etmiş olduk biz de.
1: Evet. Çok memnun oldum.
0: Ne kadar güzel. O zaman şarkıyı dinliyoruz, Yansın Kalbi, ve sana onunla veda ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşürüz.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Bu güzel sonbahar akşamında bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Elhan. Yeter ki müzik olsun, solistler geçidi programımıza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün solistler geçidine özlediğimiz bir ikiliyle başlıyoruz. Biliyorsunuz Salman Tin ve Bilge Kağan Etil bir süre önce yollarını ayırma kararı almışlardı. Ama geçtiğimiz günlerde tekrar bir araya geldiler ve yeniden şarkılar üretmeye

Salman Din ve Bilge Kanetil'e yani Köfün'e çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki solistimiz Merve Durceylan. Sanatçımız aslında hukuk eğitimi almış ama üniversite yıllarında bir yandan da müzikle ilgileniyormuş. İlk teklisini 2021 yılında yayınlamış. Bugün bize en yeni şarkısıyla geldi. Merve Durceylan, Damdaki Adamlar diyecek. Alkışlar mıyız efendim?

Merve Dur Ceylan'a çok teşekkür ediyoruz. Solistler geçidinde huzurlarınıza bu defa bir değil iki solist birden gelecek. Evet, genç kuşağın sevilen iki ismi Maya Perest ve Birkan Nasuhoğlu. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiler ve birlikte bir şarkı kaydettiler. Şarkının ismi Tuzak. O halde onları mikrofon başına davet edelim. Kuvvetli alkışlarınızla Maya Perest ve Birkan Nasuhoğlu geliyor efendim.

Maya Perest ve Birkan Nasıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sıra geldi Türk Halk Müziği'ne. Bugünkü Türk Halk Müziği parçamızı bizler için Sinan Erkoç seslendirecek. Zehra Bilir'den alınan bir Orta Anadolu türküsü. Kalenin bayır düzü, Mevlam ayırdı bizi. Annenin aklı olsa evlendirirdi bizi. Huzurlarınızda Sinan Erkoç.

Sinan Erkoç'a bu güzel türkü için çok teşekkür ediyoruz. Solistler geçidinin sonunda her zaman olduğu gibi yine Türk sanat müziği var. Güftesi Şerafettin Aydınlık tarafından yazılan, bestesi Alaaddin Yavaşça tarafından yapılan Kürdili Hicazkar makamında bir eser. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Bu sevilen eseri bizlere Şevval Sam seslendirecek, alkışlarınızla.

0: Şevval Sam'a çok teşekkür ediyoruz. Bir Solistler geçidinin daha sonuna geldik. Haftaya biz yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Allah'a ısmarladık. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan mutfakta kim var diye soracağız. Burada kalın.
0: Yeter ki müzik olsun.

0: Şıp Sevdi Yüreğim. Koray Çapanoğlu bu şarkıyla 1998 yılında Kemer Altınlar Festivali kapsamında ikinci kez düzenlenen 10 Tunç Beste Yarışması'nda birinci olmuş. Şarkının dinlediğimiz kaydıysa Koray Çapanoğlu'nun 2014 yılında yayınlanan ikinci albümünde yer almıştı. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor ve şu dakika itibarıyla Yeter Ki Müzik Olsun'da bir kez daha müzik dünyasının mutfağına girmeye hazırız. Ama öncesinde soralım bakalım içeride bizi kim bekliyor? Mutfakta kim var?
1: Ben varım Yavuz abi, Koray Çapanoğlu.
0: Merhaba Koray, nasılsın?
1: Teşekkür ederim Yavuz abicim, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Koray, sen son dönemde müzik üzerine sosyal medya içerikleri üretiyorsun ve Türkiye'de popüler müziğin pek de gündeme gelmemiş detaylarına dikkat çekiyorsun aslında. Öte yandan tabii sen de bir müzisyensin ve 2000'li yıllarda iki de albüm yayınlamıştın. Hikayeyi önce başa saralım istiyorum. Ne zaman, nasıl başlamıştı senin müzik yolculuğun?
1: Benim müzik yolculuğum 5 yaşındayken küçük bir Commodore 64, babam hediye etmişti o zamanın bilgisayarı.
0: Evet.
1: Onda herkes oyun oynarken ben piyano diye bir oyunla ilgileniyordum. Bilgisayarın tuşlarıyla piyano çalınıyordu falan. Bütün günümü onunla geçiriyordum. Hani ilk böyle bir müzik aşkı, müzik hissiyatı orada hayatıma girdi. Öyle başladım yani. Ama sonra tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne üniversite eğitimi için gittiğimde tabii artık daha enstrümanları öğrenmeye, daha biraz şarkı söyleme tarafına yöneldim. Bar programları, sahneler vesaire, öğrenci harçlığı çıkarma anlamında başlayan. Sonrasında da artık orkestralarla çalışmaya, daha büyük organizasyonlarda sahne almaya ve artık kendi şarkılarımı yazmaya giden bir yolculuk.
0: Evet, öncesinde gruplarda çaldın, söyledin ama 2010 yılında solo bir albüm yapmaya karar verdin. O albüm de 2011 yılında yayınlandı. Sonra 2014 yılında ikinci albüm. Peki sonra neden durdun? Ne oldu?
1: Sonra birçok üretken arkadaşımın yaşadığı gibi sanırım biraz böyle bir duygusal içe kapanma gibi. Yani sektöre küsmek demeyelim de. İki tane hamlenin böyle istenildiği gibi olmaması sonucunda ve üretme aşkımın kısa bir süreli sonlanması gibi bir şey yaşadım sanırım. Devam etmek pek istemedim, pek içimden de gelmedi. Fakat sonra dijital dünyaya evrilince konu, önceki dinamikler sen de biliyorsun abi çok başkaydı. Daha dinleyiciyle birebir temas devri başlamış oldu böylelikle. Kendi gözümden öyle değerlendirdiğim zaman müziksever kitleyle buluşmak için içerikler üretmeye başladım.
0: Evet.
1: Ve bunun neticesinde müzikle ilgili olana bitene merak eden, arka planda neler oluyor ilgisini çeken güzel bir takipçi, müziksever kitleyle buluştum.
0: Aslında sen sosyal medya çağı başladıktan sonra önce mashuplarınla dikkat çekmiştin. Onları da hatırlıyorum. Birbiriyle böyle ilgisiz görünen şarkıları bir araya getirip videolar çekiyordun o dönemde. Onlar da epey ilgi gördü değil mi?
1: Evet, evet. Aslında şöyle, mashup denen hadiseyi, İngilizce ve Türkçe bir şarkıyı birleştirme fikri baktığınızda benden önce yapan yoktu. Bu fikir tamamen benimle başladı. Şu anda birçok başarılı arkadaş yapıyor, görüyorum ve ben artık o defteri kapadım. Zaten pek de sağlıklı bir gidişat değil çünkü biraz telif şeyi yapıyor oluyoruz ister istemez o işlemleri yaparken. Karşı taraflara mağduriyet yaşatma ihtimalimiz olabilir diyerekten devam etmeme kararı aldım. Ama kendi şarkılarımı da yazmaya başladım. Tam o mashupları bıraktığım dönemde aslında. Yani yeniden bir üretme aşkı kıvılcımlandı. Yeniden kendi şarkılarımı yazayım diye. Aslında bu içerikleri 3 yıldır yaparken bir yandan da hala arka planda kendi şarkılarımı yazmaya devam ettim. Ve bir yandan onların düzenlemeleri, aranjeleri, kayıtlarıyla da aslında uğraşıyorum. Bir yandan yani çok sayıda şarkımı tamamlamaya çalışıyorum bir yandan.
0: Yeni şarkılar gelecek o zaman sende.
1: Evet, yani ben de çok heyecanlanıyorum. Çünkü gerçekten daha önceki yaptığım albümler, daha önceki çalışmalarım hiçbiri aslında %100 beni tanımlayan işler değillerdi. Çünkü hepsi bir ekip çalışmasıydı. Sözler başkasına aitken, müzik bazen başkasına aitken ve düzenlemeler başkasına aitken haliyle birebir kendinizi yansıttığınız şeyler üretemiyor oluyorsunuz. O dönemin dinamiklerine göre biraz üretmek mecburiyeti vardı o dönem ama şimdi tamamen kendi içimden gelen ve %100 beni tanımlayacak şeyler üretmeye odaklandığım için sanırım şimdi yayınlayacağım şarkılar tamamen beni yansıtıyor olacak.
0: Onları dinleyeceğiz yakın bir gelecekte inşallah, ama şimdi yine eskilerden, o iki albümünden birinden bir şarkı dinleyelim istiyorum. Ama o şarkıyı sen seç istiyorum. Senin en çok sevdiğin, en çok aklına kalan hangi şarkı varsa onu dinleyelim.
1: Peki, ikinci albümümden Savaşım Aşk'la hala çok derinde keyif aldığım ve sevdiğim bir şarkıdır. Onu dinleyebiliriz.
0: Tamam, hadi onu dinleyelim, sonra sohbete devam edeceğiz.
1: Tamamdır.

0: Savaşım Aşk'la Koray Çapanoğlu söylüyordu. Koray Çapanoğlu'nun 2014 yılında yayınlanan ikinci albümünde yer alan bir şarkıydı bu. Koray Çapanoğlu bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Mutfakta Kim Var köşesinin konu. Koray, seni Mutfakta Kim Var köşesinde ağırlamak istedim. Çünkü sen hem başından beri işin mutfağında da oldun aslında. Bir taraftan da sosyal medya içeriklerine mutfaktaki başka müzisyenleri gündeme getiriyorsun bugünlerde. Biraz anlatır mısın bilmeyenler için, neler yapıyorsun?
1: Neler yapıyorum? Aslında müziğin, şarkıların arka planında kalan emektarları biraz daha görünür kılmaya çalışıyorum. Çok sevdiğimiz bir şarkıdaki bir ayrıntı, bir enstrümanist, söz yazarı, besteci, aranjör, klibin yönetmeni hatta. Ve bu insanlar portföylerinde aslında yıllar içinde neler yapmış, sektöre bu anlamda ne kadar hizmet etmiş ve ne kadar üretken olmuşlar. Onları biraz göz önüne tekrar hatırlatmaya çalışıyorum. İçeriklerimin genel şeyi bu aslında bakarsanız, tasarımı.
0: Peki nasıl tepkiler alıyorsun? Özellikle hakkında içerik ürettiğin müzisyenlerden bir geri dönüş alıyor musun?
1: Çoğunlukla evet, pozitif dönüşler alıyorum. Çok nadiren reaksiyonsuz kalan müzisyen abiler vesaire olabiliyor. Ama genelde yaptığım bu çalışmayı gerçekten kendileri de takdir ediyor. O açıdan ben de o açıdan çok mutlu oluyorum. Çünkü emeklerini onurlandırmaya çalıştığınız insanlardan teşekkür almak da ayrıca da beni onurlandırmış oluyor.
0: Değil mi? Peki aslında yeni albüm, yeni şarkı projesi var mı diye sormayı tam bu noktada planlamıştım ama sen öncesinde zaten söyledin. Söyledin. O şarkılar evet, zannediyorum yakın bir gelecekte dinleyici karşısına çıkacak.
1: Evet, yani buradaki benim için önemli ayrıntı şu ki tamamen kendimi ilk defa yansıtabileceğim bir şey ortaya koyacağım ve bunun için gerçekten heyecanlıyım. Çünkü bir şarkıyı yayınladıktan sonra onun bütün dünyası, bütün görsel dünyası ve bütün işitsel dünyası tamamen benim tasarımım olacağı için bu hayli heyecanlandırıyor beni. Çünkü bunların hepsini gerçekten tek bir elden çıkması biraz çok zor bir durum. Çok meşakkatli bir durum. Yani koca ekiplerin çalıştığı işleri aslında tek başınıza tasarlıyorsunuz ve hayata geçiriyorsunuz. O yüzden biraz heyecanlı, biraz kaygılı, biraz sevinçli. Hepsi bir arada bir durum. Yakın zamanda inşallah yayınlıyor olacağım.
0: Onları da merakla bekliyor olacağız. O zaman senden bir şarkıyla bitirelim sohbeti. Yine ikinci albümünde yer alan Gölge adlı şarkını 2015 yılında farklı bir versiyonla tekli olarak yayınlamıştın. Onu dinleyeceğiz son olarak. Koray, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim Yavuz abicim. Seninle yayında sohbet ediyor olmak çok keyifliydi. İnşallah yakında tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: Tekrar yeni şarkılar çıktığı zaman mutlaka görüşeceğiz zaten.
1: Çok teşekkür ederim Yavuz abi.
0: Hoşçakal.
1: Görüşmek üzere. Ben...

Adriano Celentano. İtalyanların büyük yıldızı, şarkıcı, besteci, oyuncu, sunucu, televizyon programcısı. Bugün 88 yaşında olan Celentano, yıllar boyunca İtalyan müziğinin zirvedeki isimlerinden biri oldu. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metric köşesinde bugün Adriano Celentano şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Dinlemekte olduğunuz şarkı Si Es Pento Sole, Celentano'nun 1962 yılında yayınlanmış bir şarkısıydı. Şarkının Türkçe versiyonu ise 1965 yılında Feci Epçioğlu'nun yazdığı sözlerle Ajda Pekkan tarafından plak yapılmıştı. Henüz yolun çok başındaki Ajda'nın ikinci 45'liydi bu. 17 yaşında Ajda. Bir sevgi.

La Mezza Luna. Bu şarkı Adriano Celentano'nun az önce dinlediğimiz Cies Pentosole adlı şarkısının yer aldığı 45'in B yüzünde dinleyici karşısına çıkmıştı. 1962 yılında. Bu şarkının da Türkçe versiyonu yapıldı. Sözleri Ülkü Aker yazdı ve 1968 yılında Gönül Yazar tarafından plak yapıldı. Sen Başkasın.

0: Boy Ballate. Bu defa 1964 yılından bir Adriano Celentano şarkısı dinliyoruz. Bu şarkının Türkçe versiyonu ise 1967 yılında yapılmış, Türkçe sözleri yine Sezen Cumhur Önal yazmıştı. Seni Özlerim, Berkant.
1: Dün yağmurla açıldım denize, seni aradım sahilde, el salladım sessizce.

0: Adriano Celentano'nun şöhret basamaklarını hızla tırmandığı yıllardan, 1962 yılından bir şarkı bu, Forse Forse. Türkiye'de İtalyan müziğinin yakından takip edildiği dönemde bu şarkı da Türkçe'ye adapte edilmiş, sözleri Sezen Cumhur Önal yazmış, Ertan Anapa söylemişti. Mevsim mevsim.
1: Mevsim.

24 mila bacci, yani 24 bin öpücük. 1961 Sanremo Müzik Festivali'nde ikinci olan bu şarkı, festival tarihinin ilk rock'n'roll şarkısı olarak büyük ses getirmiş ve aynı yıl Adriano Celentano tarafından plak yapılmıştı. Şarkının Türkçe versiyonu ise epey sonra 1987 yılında Bora Ebeoğlu'nun yazdığı sözlerle Oya Bora ikilisinin ilk albümünde yer aldı. Ateşle Oyun, Oya Bora.

0: Mevzu 70'ler.
1: İşlerde aranjman, yani Türkçe'ye adapte edilmiş yabancı şarkılar çok modaydı. Pop müzikte bir yandan yerli besteciler şarkılar üretmeye devam ediyor ama öte tarafta arabesk müzik önlenemez bir yükselişe geçiyordu. Bizim pop yıldızlarımız da arabeske kayıtsız kalmadı, kalamadı. Anladınız siz onu. Mevzu 70'ler.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.